aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar.

bizi tanır, yeniler de bizi örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden mutlulukla, adamlıkla, delikanlıkla anır. Yine de

Zavların gri mavisinde, her dem bakışlarını, gözlerin deryasında, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya,

yüzücüma. Anlarım. Yine yangın, yine hasret. Yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten

Gelmez bu yollarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim, buradayım.

ağzımla her dem seni içtim su yaradım. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: Reklam. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: Evet. Günaydın Aydın FM dinleyicileri. Ben Didar. Didar Aydın ile Günaydın programına hoş geldiniz. Ay FM 100.5'teyiz. Bu ilk programım. İlkin günahı olmaz. Biraz da heyecanlıyım. Ama çok güzel bir program olacağına inanıyorum. Hep beraber güzel şarkılar dinleyeceğiz. Ama bunun yanında bol bol sohbet edeceğiz.
1: Ay FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

Evet. IFM 105.5'tesiniz. Ben Didar Aydın. Bugün ilk programımız. Didar Aydın ile Günaydı. Ve bugünden sonra her pazartesi, perşembe saat 8.30-9.30 arası birlikteyiz. Aslında sadece bir müzik programı yapmayı düşünmüyorum. Biraz sohbet edelim, biraz ters köşe konulara değinelim istiyorum. Bu arada ben doğruları söylemek için burada değilim. Mesleğim aslında koçluk. Fakat burada yapmaya çalıştığımız şey aslında herkesin aynı olaya farklı yerden bakabileceği üzerine biraz gülelim, biraz düşünelim, biraz eğlenelim ve bol bol müzik dinleyelim. O yüzden en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi ben şimdi öyle mi dedim? Ya da konumuz gerçekten bu mu? O iş hiç de öyle değil dediğimiz bu konuların üzerinde sizin de fikirlerinizi alacağım. Ama önce biraz müzik.

Bugünkü konumuz zannetmek olsun mu diyorum. Düşünsenize, bilmek değil, inanmak değil, emin olmak hiç değil. Hayatımız boyunca yaptığımız en çok şey zannetmek. Neden? Çünkü zihnimiz boşluk sevmiyor. Birisiyle ilgili bir fikir edinirken ya da bir olaya yorum yaparken kesin ve net olmayan bir sürü şeyi aklımızdan geçirdiğimiz o zanlarımız işte bizim en büyük tuzağımız. Peki en son sen ne zaman zannettin ve hiç de öyle çıkmadı? Biraz bunu düşünelim, sonra sohbet etmeye devam edelim.

aslında bu zanlarla ilgili insan bilmediğinden yanılmaz. Zannettiğimiz için yanılırız. Oysa doğruyu görebilmek için biraz zamana, biraz gözlemlemeye ihtiyacımız var. Ama biz insanoğlu istiyoruz ki bütün boşluklar dolsun ve bunu isterken de aklımızdan ne geçiyorsa öyle olsun. Buraya kadar belki bir sorun yok ama o zannına inanmaya başladığın zaman işte olay orada kopuyor. Desem ki bir insanla ilgili en büyük hayal kırıklığın neydi? Çocukluğundan itibaren bir sürü şey söylersin. Ben zannettim ki çok iyi biriydi. Ya da bir olay hakkında. Hatta ben iddia ediyorum, mutlulukla ilgili bile zanlarımız var. Diyoruz ki, o okula gidersem mutlu olacağım. O işe girersem mutlu olacağım. O insan hayatıma girersem mutlu olacağım. İşte bu zanlar bizim hayatımız boyunca peşimizi bırakmayan ve vardığımız sonuçta eğer öyle olmadığını görürsem de üzüntümün kat kat arttığı düşüncelerim. Peki zannetmeyi bırakırsam ve sadece olayı olduğu gibi yaşamayı tercih edersem benim için neler değişir? Bir düşünelim üzerine, yine beraberiz.

Peki şimdi bir şey sormak istiyorum. Zannetmek sadece ilişkiler ve aşk üzerine mi? Bence değil. Çocukken büyüklerin hiç korkmadığını zannetmemiz, zamanın her şeyi iyileştireceğini zannetmemiz, herkesin benim gibi düşündüğünü zannetmem, belki para kazanınca çok mutlu olacağımızı zannetmemiz ve daha birçok şey. Peki, zannetmeyi bırakmak mümkün mü? Şahsen bence değil. Ama bunu yönetmeyi, bunu azaltmayı başarabilir miyim? Bunun için yapılabilecek çok şey olduğuna eminim. Ama bunu yapabilmeye gönlüm var mı? Zannetmeyi bırakmak istiyor muyum? Önce bir oraya bakıyorum. Ne diyor Mabel Matiz? Sarmaşık.

Evet, IFM 100.5'teyiz. Bugünkü konumuz zannetmek. O zaman sizin en son neyi zannettiğinizi ve neyi hayal kırıklığına uğradığınızı yayınlamak isteriz. 0532 686 7837 WhatsApp hattımıza belki söyleyecek bir şeyleriniz vardır. Biz buradayız. Okumak, insanlara bunu aktarmak isteriz. Eğer siz de isterseniz mesajlarınızı bekliyorum.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

alacağını zannedersin. İyi niyetinin fark edileceğini, dürüstlüğünün karşılık bulacağını, herkesin senin kadar vicdanlı olduğunu zannedersin. Sessiz kalınca anlaşılacağını, çok seversen sevileceğini, fedakarlık ettikçe kıymetinin artacağını, affettikçe her şeyin düzeleceğini zannedersin. Zamanın her yarayı kapatacağını, başarının bütün eksikliklerini örteceğini, geçmişin tamamen geride kaldığını ya da kontrolün hep sende olduğunu zannedersin.

Evet. Ay FM 100.5'tesiniz. Didar Aydın ile Günaydın programı. Bugün ilk programımız ve aslında çok heyecanlıyım. Çaktırmamaya çalışıyorum ama ilkin günah olmaz. Bugünkü konumuz zannetmek üzerineydi. Bununla ilgili de sizden acaba mesaj gelir mi dedim. Tabii ki ilk mesajım benim canım arkadaşlarım. Radyonun başında oturup beni dinlemekte olan Nasim, Gülden ve Tuğba demişler ki her şeyin bizim zannettiğimiz gibi değil de zaten olması gerektiği olduğunu düşünmek şahane bir şey. Heyecandan okuyamamış olabilirim. Tekrar ediyorum. Her şeyin bizim zannettiğimiz gibi değil de zaten olması gerektiği olduğunu düşünmek şahane bir şey. Kızlar sizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, her şey belki de zaten olması gerektiği gibi.

mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biraz evvel çaldığımız şarkıda dediği gibi bazen zannetmek, her şey yolunda sanırken biten bir ilişkinin ardından gelen sorgulama ve hayal kırıklığı demiş. Benim canım arkadaşım Damla, desteğin için çok teşekkür ediyorum. Ve aynı yerden bakıyoruz. Zannetmek biraz da hayal kırıklığı.

Peki. Bu zannetmelerin arkasında bizim zihnimizin boşluk doldurma isteği var. Buraya kadar her şey normal. İnsanoğlu bunu istiyor. Peki. Bu yapmış olduğumuz eylemin bedelini hiç düşündünüz mü? Zannetmek nelerimize mal oluyor? Eğer onlara bakarsak, kaybettiğimiz zaman, kaybettiğimiz güven, kaybettiğimiz umutlarımız, yaşadığımız hayal kırıklıkları, gerçekten bu bedeli ödemeye değer mi? Peki ben bu bedeli ödemek istemiyorsam ne yapabilirim? Bir ona bakabilir miyim? Aslında bunların hepsinin yapılabilmesi mümkün ama insanın geriye dönüp kendine bakmaya fırsatı galiba yok. Hep dışarıda arıyoruz. O bana bunu yaptı. O zannettiğim gibi biri değildi. Aslında iyiler hep kazanmazmış. Bunları bana öğreten, benim de inandığım yerden değiştirmem mümkün mü? Eğer bedel ödemekten yorulduysanız, bir şeyleri kaybetmekten yorulduysanız, biraz kendinizle baş başa kalma zamanı. Biraz zannetmek yerine, biraz bir şeyler beklemek yerine, olan olayları, insanları akışta sakince izlemek ve sadece anı yaşamak mümkün mü? Bunu deneyen var mı bilmiyorum. Ama bence mümkün. Kolay mı? Diyemem. Ama bence biraz zorlarsak yapamayacağımız şey yok. Çünkü sonuçta bu dünyada çok kısa bir sürede yaşayıp geçip gidiyoruz. Bunun tadını çıkarabilmek için önümüzdeki bazı taşları temizlemek bizim elimizde.

bir mesaj daha geldi. Yine bir destek mesajı. Ta Kars'tan benim canım arkadaşım İlkay. Oradan dinlediğini söyledi ve dedi ki zannetmek içimizi kemiren ama aslında orada olmayan bir şey. Başka bir boyut yaşamak gibi. O kadar güzel söyledin ki. Eline, diline sağlık. Yanımda olduğun için çok teşekkür ediyorum. Buradan Kars'a kocaman selamlar.

mesaj daha geldi. Yapmak zorunda olduğumu zannettiklerim yüzünden, yapmak istediklerime adım atamadığım yıllar geçirdim liderim demiş. Galiba bu konuda duygudaşız ve bence bize katılacak çok insan vardır. Ama ne diyoruz, zararın neresinden dönersen kar. Belki bugün o gündür. Artık isteklerim, zannettiklerimin önüne bugünden sonra geçer.

Hayatım reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: IFM Reklam.

kendi kendimize olmasını istediğimiz şeyleri hayalini kurarken başımıza gelen sonuç eğer o hayale uymuyorsa o zannımızın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Gündüzleri hayatın telaşıyla zaman bir şekilde akıp gider ama gece kendinle baş başa kaldığında bunların hepsi düşüşmeye başlar. Pişmanlıklar, keşkeler, kaygılı bir beden, yaşamış olduğun tek bir hayal kırıklığı yüzünden kocaman hayata karşı umutsuzluk. Süre sonra duygularını bastırma çabaları, aşırı sorgulama, her şeyden şüphe etme ve belki de hayal kurmaktan korkma. Bu durumun getirdiği bir sürü kararsızlık. İleri giderse elini kaldırmak istemediğin, dünyada tek başına kalmış gibi hissettiğin bu zanlar taşıması çok ağır değil mi? İnsan olmak bu kadar zor.

şimdi size bir şey sormak istiyorum. Gerçekler mi ağır? Yoksa başımıza gelen olayların bizde yarattığı hayal kırıklığı mı? Benim inancıma göre gerçekler ağır şeyler değil. Biz onlara istediğimiz gibi bakmayı ya da istediğimiz gibi olmasını beklediğimiz yerden yaklaşınca bize çok ağır bir hale geliyor. Ben diyorum ki gerçek o kadar ağır değil. Peki sen bu konuda

yollardan yazanlar olmuş. Ben çok para kazanırsam çok mutlu olurum zannediyordum. Meğer asıl mutluluk eve huzurla dönmekmiş dedi.

zannetmekten bahsetmişken aklıma bir şey geldi. Kimimiz insanları yanlış zannetmişiz, kimimiz mutluluğu, kimimiz belki de kendimizi, ama ortak bir şey var. Çok emin zannetmişiz. O zannettiklerimizden çok emin olmuşuz. Belki de bu kadar emin olduğumuz için bu kadar mutsuz olduk. Ama dediğim gibi hiçbir şey için geç değil. Bundan sonrasına başka bir yerden, başka türlü bakmak bence mümkün.

Fatma demiş ki ben affedersem karşımdaki değişir zannediyordum. Aslında hiçbir şey değişmiyormuş. Ve ben herkes beni düşünüyor zannediyordum. Meğer herkes kendi derdindeymiş.

Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. 100.5 AFM'de Didar Aydın ile Günaydın programının ilkine konuk oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. İnanılmaz heyecanlıydım. Yanımda olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu programda çok şey konuşacağız. Bunun devamı gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize şahane bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 159 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Ay FM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

dinlemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

EY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 99 09. Evinizi yeni

0: Çocukların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü. Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Express. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 1359 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi.

0: ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71.

71. Ayçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Ayçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: tatların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü. Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 02

0: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: yarışmaz mı?
1: Ay efendim, reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya.

0: İnegöl mobilyasından Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: ses. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 0544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: içine.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar

0: fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: papaza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle ev dekor mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla yolu üzeri hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası. Şimdi

0: de çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış evi gezmeden mobilya almayın. Bakış ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: banyoya böcek ilacı sıktı. Kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Şiddetli patlama sesini duyan mahalle sakinleri de panik yaşarken patlamada anne ve oğlunun arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılarsa ambulanslarla hastaneye kaldırılırken başından yaralanan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken yeni bir patlama yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Feci kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen motosiklet arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak kaldırıma ve bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çanakkale'de iddiaya göre komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Acı olay Çanakkale'nin Barbaros mahallesindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre komşu dairede böceklere karşı yapılan ilaçlamanın ardından evde bulunan anne ve 9 yaşındaki oğlu zehirlendi. Eve gelen baba eşi ve çocuğunu baygın halde bulunca kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Sevda Canlı'nın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibiyle firma görevlisi gözaltına alındı. Adıyaman'da av tüfeğinden çıkan saçmalar bir kişinin ölümüne neden olurken küçük bir çocuğu da yaraladı. Olay Adıyaman Merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Nedim Özbey, aynı binada oturduğu öğrenilen komşusunun av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmalar Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Nedim Özbey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kastamonu'da komşular arasında başlayan tartışma cinayet ve yangınla sonuçlandı. Olay Çatalzeytin ilçesi Güneşler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ST ile komşusu Yakup Açıkgöz arasında çıkan kavgada silah ateşlendi. Vurulan Yakup Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de silahla yaralandı. Kavga sırasında şüphelinin komşusuna ait ev ve aracı ateşe verdiği öne sürüldü. Çıkan yangında bir kişi daha yanarak yaralanırken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. 15 Temmuz'un ardından 10 yıldır aranan suikast teminin son firarisi de yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlediği suikast girişimine katılan Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı. İhraç Yüzbaşı Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanacağı Muğla'ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edilen Karatepe, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan Karatepe, Muğla E-tipi kapalı cezaevine gönderildi. Burkay Karatepe'nin tutuklanmasıyla Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari üyesi kalmadı. Manisa'da seyir halinde ilerleyen otomobil bir anda yükselen alevlerle sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı. Olay Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki otomobilin egzoz kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir noktaya çekerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde düğün salonu ruhsatıyla faaliyet gösteren bir işletmenin kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işletmede tombala oynatıldığı bilgisi üzerinde operasyon düzenledi. Denetimde içeride 55 kişinin tombala oynadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı aramada ise filmleri aratmayan bir düzenek ortaya çıktı. Elektrik anahtarı görünümündeki gizli düğmeye basılmasıyla açılan duvarın arkasında özel bir oda bulundu. Gizli bölümde 6973 tombala pulu, 782 tombala kağıdı, 270 tombala topu, 182 büyük pul, 49 yazboz kağıdı, 16 iskambil destesi, elektronik tombala makinesi ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 55 kişiye toplam 638.220 lira idari para cezası uygulandı. Kumar organizasyonunu gerçekleştirdiği, gözcülük ve ganyotçuluk yaptığı belirlenen 10 şüpheli hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamayla 1072 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Antalya'da paralarını alamadıklarını iddia eden 6 inşaat işçisi çalıştıkları inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Ekipler işçileri ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre aylardır çalışmalarına rağmen yaklaşık 2 milyon liralık alacaklarını tahsil edemeyen 6 işçi seslerini duyurmak için inşaatın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken olası bir riske karşı binanın önüne atlama yatağı açıldı. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen işçiler, talepleri karşılanmadan aşağıya inmeyeceklerini söylediler. Bir işçinin "babam hasta, ilaca verecek param yok" sözleri ise yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi. Otoparkta yaşanan şiddet çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Profesör Doktor Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilde bulunan erkekle sürücü koltuğundaki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek "beni aldattın" diye bağırarak kadına yumruk attı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'da yaşanan talihsiz olay bir aileyi yasa boğdu. Olay Bozova ilçesi Yaslıca mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli evlerinin balkonunda dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza Bayrampaşa ilçesi Yelidoğan Mahallesi Abdülpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen kamyon sürücüsü, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bir kaza oluyor. Bir kamyonun yaşlı bir amcaya vurduğunu, farkında olmadan herhalde üstünden de geçtiğini söylüyorlar. Buradan aldığımız bilgiler bu doğrultuda.
2: Yeni Parti Aydın İl Başkanlığı'nın kuruluş çalışmaları resmen başladı. Yeni Parti Aydın kurucu İl Başkanı Hikmet Saatçı ve yönetim kurulu üyeleri 6 Ağustos Perşembe günü Aydın Valiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Partinin kuruluş dilekçesinin Aydın Valiliği'ne sunulmasının ardından açıklamalarda bulunan Saatçı, kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirtti.
3: Aydın ilimizde yeni partimizin kuruluş aşaması için il başkanlığı olarak görevlendirildim. Genel başkanımız Özgür Özel tarafından. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e kurucu il başkanı olarak atanmamızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi uygun gördüğü için. Mücadelemiz bundan sonra bu atamaya karşılık biz elimizden gelenin fazlasını yaparak iktidar yolunda çıkıyoruz. Aydın'da iktidar olmak için yönetim kurulumuzla beraber, atanmış yönümüz kurucu yönetim kurulumuzla beraber biz iktidar için bundan sonra sahada olacağız, çalışmak üzere. Halkımızı bu demokratik olmayan yöntemlerden kurtulması için, halkın refahı için, çalışması için, halkın refaha kavuşması için biz iktidar olmak zorundayız. Halk iktidar olmak zorunda. Onun için de genel başkanımızın verdiği mücadelenin her bir fazlasını biz örgütler olarak, yanımız olarak vermek zorundayız ki iktidar olabilelim, halkımıza rahat bir yere gelebilsin.
2: Türkiye'de demokratik olmayan uygulamalar yaşandığını savunan Saatçı, farklı şehirlerde parti yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen adli işlemlere tepki gösterdi.
3: Türkiye'mizde maalesef demokratik olmayan yöntemler olmaktadır. Daha önce tutuklanan Ankara İl Başkanımız, İzmir İl Başkanımız, maalesef dün de gözaltına alınan Manisa İl Başkanımız İhsan Hanım. Bu belediye başkanlarımızdan sırayla il başkanlığına gelmektedir. Biz il başkanları olarak bu demokratik yapının olması için elimizden gelen her bir mücadele yapacağız arkadaşlar. Bunda korkumuz yok. Biz il başkanlarını, biz yönetim kurulu üyelerimizi bir santim geri çekemezler, bir santim önüne eğdiremeyecekler. Mücadelemiz devam edecektir. Nasıl iktidara gelmek istiyorsak biz bu iktidarda demokratik mücadeleyi yaparak yapacağız. Sandıkta iktidar olacağız. Biz bu iktidarı sandıkta değiştirmek üzere yola çıktık yeni parti olarak. Onun için görevimiz başındayız. Yakın bir zamanda da il başkanlığımızın açılışını yapacağız. Hep beraber yaparız arkadaşlar. Bu muhtemelen pazartesi veya salı günü açılışımız yapılacak. 16 ilçemizde görevlendirme tamamlandı. İlçe başkanlarımız görevlendirmesini ilçelerde kaymakamlığı veriyor. Biz de bugün burada valiye vereceğiz ve verdikten sonra da takibini yapacağız. Yargıtay'ı bir an önce bildirilmesi için.
4: Evet, birini kapatacak mı?
0: Aydın'da yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun başlaması ile birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Sektör temsilcileri düğün alışverişinin ilk adımının genellikle alyans olduğunu belirtirken, çiftçilerin daha sonra tek taş ve baget yüzüklerle düğün setlerini tercih ettiğini ifade etti. Kuyumcu esnafı düğün sezonunda en yoğun talebin alyans modellerini olduğunu söyledi. Son dönemde özellikle Kayze olarak adlandırılan gerdanlık, bileklik ve yüzükler oluşan setlerin ilgi gördüğünü belirten Uğuray Yılmaz şunları söyledi.
5: Düğün sezonunda tabii olmazsa olmaz alyans modellerimiz. Alyansla önce başlıyorlar. Sonra tek taş baget tarzında yüzüklerimiz oluyor. Ve olmazsa olmaz düğün setlerimiz. Şu anda kalize diye tabir ettiğimiz bu model setlerimiz meşhur. Gerdanlı, bilekliği şeklinde. Şöyle Türk kelepçeler, bunların yüzükleri bu ara sık sorulan ve tercih edilen modellerimiz. Düğünde genelde alyansla başlayıp çeşitli yüzükler, çeşitli set takımları ve tabii ki bileziklerle alışverişi tamamlıyorum.
0: Kuyumculara göre düğün alışverişi yalnızca alyansla sınırlı kalmıyor. Gelin adayları düğün günü kullanacakları takıları uyumlu setler halinde tercih ederken, bileziklerse hem yatırım aracı hem de düğün geleneğinin önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Aydın'da yaz sıcaklarının vazgeçilmez lezzeti olan kar helvası yaklaşık 40 yıldır aynı özen ve doğallıkla hazırlanıyor. Yaklaşık 4 asırdır aynı mesleği sürdüren Gülseren Kibar, kar helvasının en önemli özelliğinin doğallığı olduğunu belirterek, kullandıkları karın tamamen doğal olduğunu ve müşterilerine her zaman bu konuda şeffaf davrandıklarını ifade etti.
6: Doğal kal. Şuruplarımızı kendimiz yapıyoruz. Karadut, vişne. Alıyoruz onun şurubunu kaynatıp kendimiz getiriyoruz. Yani öyle yapay şurup kullanmıyoruz yani.
0: Tamam. Sadece kar helvası satmadıklarını dile getiren Kibar, limonata, koruk suyu ve dondurmayı da kendi imkanlarıyla ürettiklerini söyledi.
6: Kar helvası, limonata, koruk suyu, dondurma hepsi bizim imalatımız.
7: Hepsini kendiniz yapıyorsunuz.
6: Evet, hepsini kendimiz yapıyoruz.
7: Koruk suyunu, üzümünü kendiniz mi alıyor musunuz yoksa?
6: Alıyorum. Parayla o bahçeyle baş çıkmaz zaten. Hı-hı. Bir aldım zaten 50-100 kilo birden alıyorsun koruk. Yani baş çıkmaz. Tabii getiren oluyor. Müşterilerden alıyorum.
0: Yaklaşık 40 yıldır aynı mesleği sürdüren Gülseren Kibar, doğal kar, ev yapımı şuruplar ve geleneksel üretim anlayışıyla hazırladıkları ürünlerle Aydın'ın sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinlik sunmaya devam ediyor. Türkiye'de taze incirin en erken hasat edildiği Buharkent'te sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesai sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde sona eriyor. Bu yıl kilosu yaklaşık 60 liradan alıcı bulan sarı lop incirde üreticiler hem yüksek rekolte hem de kaliteli üründe bereketli bir sezon bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderilen Buharkent incirinde hasat heyecanı başladı. Doğal aroması, eşsiz tadı ve uzun raf ömrüyle fark oluşturan Buharkent inciri bu yılda kaliteli hem iç pazarda hem de ihracatta dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon boyunca sabah saat 05 sıralarında başlayan incir hasat mesaisi aşırı sıcak nedeniyle saat 11 civarında tamamlanıyor. Şenlik havasında geçen hasat işlemi genellikle kadınlar tarafından yapılıyor. Düzenlenen hasat şenliğine katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Buharkentli Ayşe Ali ve Uğur Aktaş ailesinin tarlasında gerçekleştirilen hasat şenliğinde üreticiler de fiyatlardan ve rekolteden çok memnun olduklarını, emeklerinin karşılığını aldıklarını da belirttiler. Antalya'da hizmete ara veren nostalji tramvayı gece yarısı düzenlenen saldırıyla gündeme geldi. Olay Zerdalilik mahallesinde bulunan tramvay depolama alanında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler park halindeki tramvaya yanıcı ve parlayıcı madde atarak bölgeden kaçtı. Yanıcı maddeyi fark eden güvenlik görevlisi hemen müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen iki şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki genç girişimci Büşra Tekin, küçük yaşlardan beri kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. Lisede yiyecek ve içecek bölümünü tamamlayan Tekin, ailesinin desteğiyle ev yemekleri üzerine kendi işletmesini açtı. Çevresinden gelen yapamazsın sözlerine rağmen hedefinden vazgeçmeyen genç girişimci, bugün yöresel lezzetleri ve ev yemekleriyle müşterilerini ağırlıyor.
8: Bu yaşta yapamazsın vesaire diye çok söylenirler ama ailemin desteğiyle bu yerlere gelebildim ve daha çok güçlenmeye başladım. Ve gelen müşterilerimin memnuniyetiyle daha fazla güçlendim.
0: İşletmesinde 5 kişiye istihdam sağlayan Tekin, özellikle şehir dışından gelen misafirlere ev sıcaklığını hissettirmeye başladıklarını söylüyor.
8: Çoğunluk dışarıdan gelen insanlar, yani zaten burada üniversiteye gelenler var, memurlar var, aileleri dışarıda olan insanlar var. Yani onlara buradaki evin sıcaklığını hissettiriyoruz. Şu an 5 kişi çalışıyoruz toplam. Hedefim ilerledikçe daha çok güçleniyor, daha çok ilerlemeye çalışıyorum, daha fazla büyümeye çalışıyoruz.
0: Yaşıtlarına da seslenen genç girişimci, hayallerinin peşinden gitmekten korkmamaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğini vurguluyor.
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmalarını söylüyorum. Yani istediklerini yapsınlar, daha fazla güçlensinler. Yani böyle istedikleri şeye adım atsınlar, korkarak adım atmasınlar. Zaten korkmadan direkt kendileri adım attıkça onlar daha çok güçlenir. Yani kendi ayaklarının üzerinde dursunlar belki.
0: Bolu'da oğlunun son telefonda yardım istediğini söyleyen gözü yaşlı anne, günlerdir gelecek iyi bir haberi bekliyor. İddiaya göre 30 yaşındaki Okan Akşit, Mayıs ayında ağabeyiyle tartıştıktan sonra Adana'daki bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Yaklaşık bir hafta sonra annesini arayan Akşit, Batuhan isimli arkadaşıyla Gürcistan'ın Batum kentine gittiğini söyledi. Anne Aysel Kılıç, oğlunun daha sonra kendisini arayarak, "Anne, başıma kötü işler geldi, beni kurtar," dediğini anlattı. Kılıç, oğlunun bir arkadaşı tarafından borçlandırıldığını söylediğini ve sınırdan geçmek isterken geri çevrildiğini ileri sürdü. Oğluyla son olarak 24 Temmuz'da konuştuğunu belirten anne, o tarihten bu yana hiçbir haber alamadığını söyledi.
9: Burada evde abisiyle tartıştı. Abisinden de tartışıncası bu bizden koptu yani. Ben dedi, Adana'ya arkadaşın yanına gideceğim dedi. Ben de gideceğim ama dedim, oğlum kimin ne olduğunu bilmiyoruz dedim. Gitme dedim, yalvardım. Bir hafta sonra beni aradı. Bir hafta sonra ana dedi, olmadı işler başıma geldi dedi. Anne beni kurtar dedi.
0: Oğlunun hayatından endişe eden Aysel Kılıç, yetkililerden yardım isteyerek Okan Akçet'in bulunmasını talep etti. İlçelerde ustası kalmayan meslek, Bilecik'te Feyzullah Akça'nın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Feyzullah Akça, 2000 yılında babasından devraldığı ayakkabı tamirciliğini 26 yıldır sürdürüyor. Akça, ucuz ayakkabıların yaygınlaşmasıyla birlikte tamir işlerinin eskisine göre azaldığını söyledi.
10: 300-500 liraya da ayakkabı var. Yeni ayakkabı almak isteyen 300'e 500'e de olsa alıp yeni giyiyor. Yani eskisi gibi öyle köseli ayakkabı, pençe yaptıralım tamir imkanı yok yani.
0: Günümüzde en çok dikiş işi yaptığını belirten Akça, bazı müşterilerin tamir için bıraktıkları ayakkabıları almaya gelmediğini anlattı.
10: O zaman da çok ayakkabı kalıyor, yapıyoruz ama almaya gelmiyorlar. Bazıları çok acil istiyor, sıkıştırıyorlar, hemen olmasını istiyorlar. Zor yanı insanlarla uğraşmak. Ya bazen bıraktıkları ayakkabıyı bile geldiklerinde tanıyamıyorlar. Aramak zorunda kalıyoruz. Evet. İsim yazıyoruz ama gene de gelen kişi farklı olduğu için bulmak da zor.
0: İlçelerde ayakkabı tamircisi kalmadığını söyleyen Akça, pazar yeri ve Osman elinden de müşterilerin geldiğini belirtti.
10: İlçelerde bitiyor, pazar yerinde yoktu. Şimdi Osman elinde bitti mesela. Oradan geliyor vatandaş, hemen almak istiyor. Yeniden yol parası vermeyeyim diye. Zor oluyor yani.
0: Mesleğin en güzel yanının yaptığı işin beğenilmesi olduğunu söyleyen Akça, çocuklarının istemesi halinde ustalığını onlara da aktarabileceğini ifade etti. Feyzullah Akça, Bilecik'te bu mesleği sürdüren son ustalardan biri olduğunu söyledi.
10: Sanırım. Evet, tek gibi bir ihtiyar arkadaş daha var.
11: Çocuklarınız da yapmadığına göre artık son nesil diyebiliriz.
10: Evet, yani olabilir. Osman elinde biri vardı, öldü, bitti yani. Vatandaş da oradan geliyor tamir yaptırmak için buraya yani.
0: Elazığ'ın Keban ilçesinde Çırçır Şelalesi'nde tezgah açan mikro sanat ustası Ersin Celair, yıllardır pirinç tanelerini sanat eserine dönüştürüyor. Özel uçlu kalemlerle, milimetrelerle ölçülen alana isimler yazan Celair, bu sanatın büyük sabır ve konsantrasyon gerektirdiğini söylüyor.
12: Türkiye'nin en genç ustası bendim. Yeğenim Kerim Enes Celair'e öğrettim. 14 yaşında. Şu an Türkiye'nin en genç ustası o. Birinci isim yazmak tüfek atışına benzetiyorum ben bunu. Tüfek atışı gibi eller titremeyecek, nefesinizi tutacaksınız. Konsantrenizi vereceksiniz. Tek nefeste yazmanız lazım. Nefes alıp verdiğiniz zaman yazamazsınız. Yani bildiğiniz bir nevi tüfek atışı.
0: Nefesini tutarak çalıştığını belirten usta, tek bir pirinç tanesinin her iki yüzüne toplam 10 isim sığdırabiliyor.
12: Pirincin bir yüzüne 5 isim, bir yüzüne 5 isim, 10 isim yazabiliyorum. Ama Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz gibi halen daha yazamıyoruz.
0: Hazırlanan pirinçler daha sonra kolye, anahtarlık, bileklik ve tesbihlerde aksesuar olarak kullanılıyor.
12: Kolye yapıyoruz, anahtarlık yapıyoruz, bileklik yapıyoruz, bir de tesbihin ucuna imame yapıyoruz.
0: 2015 yılından bu yana aynı sanatı sürdüren Celair, unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatı gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor. Pirinç tanesine yazılan isimleri gören ziyaretçilerse gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
12: Mevlevi kültürüdür. Yani unutulmuş, dediğim gibi unutulmuş bir sanattır bu. İnsanların çoğu bu sanatla tanışmamış. Buraya gelen insanlar gördüğü zaman nasıl pirince isim yazılır? Hatta metal pirinçle karıştıran çok oluyor. Güzel bir olumlu bir tepki var insanlardan. Elazığ halkı benimsedi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz biz de.
0: Eskişehir'de yıllara meydan okuyan bir zanaatkar. 82 yaşındaki Erhan Erdoğan yaklaşık 40 yıldır Sıcak Sular Çarşısı'nda bıçak bileme ustalığı yapıyor. Emekli olmasına rağmen her sabah saat 8.30'da dükkanını açan Erdoğan, akşam saatlerine kadar mesleğini büyük bir özenle sürdürüyor. Bıçak bilemenin yanı sıra şemsiye tamiri de yapan usta, bu işi geçim için değil, sevgisi için yaptığını söylüyor.
13: Ya şimdi zor da olsa alıştığımız bir şey, elimizde olan bir mesleğimiz olduğu için, yani zor görülmüyor. Yani işin görüyorsun. Bu arada bıçak bileme yapıyoruz, şemsiye tamiri yapıyoruz. Yani elimize gelen ne varsa onların hepsini yapıyoruz. Sigorta emeklisiyim, kendi kendime emekli yaptım. Yok, parayla değil yani, gerçekten sevdiğimiz için. Şu anda para sıkıntım yok, çok şükür yani. Yani hem emekliyiz, ondan sonra yukarıdaki evde dairede, kiralık dairemiz de var. Ya duramıyorum işte, demek istediğim o yani. Evde duramıyorsan vakit geçiremiyorsun. Tabii burada bakıyorum, çalışıyorsun falan. Bir iş yapmaya başlıyorum, örnekleyeyim bir saat 4. Bir bakıyorsun iş bitince saat olmuş 6. Yani iyi saatler geçiyor yani. Yok şimdilik Allah'a çok şükür bir şeyim yok. Sadece dizlerimde sıkıntı var. O da olacak ya. Ya tabii işte şimdi mesela şu işi herkes bilmez, yapamaz. Tamam. Şöyle baktığın zaman şöyle, evet. Benim sistem kimsede de yok.
14: Gençlere tavsiyen nedir?
13: Vallahi şöyle yani, düzgün herkes çalışsın. Tamam. Aradığımız atar. Çalışmak güzel bir şey.
0: Gördün mü? Kıraç arazide başlayan üretim hikayesi 11 yıl sonra Kütahya'da örnek bir başarıya dönüştü. Kütahya'da Emine ve İsmail Daşkın çiftinin kurduğu Lavantistan adlı lavanta bahçesinde 11. hasat gerçekleştirildi. Aloğlu köyü yakınlarında düzenlenen hasat programına protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aileden kalan kıraç araziyi üretime kazandıran Daşkın çifti, yıllar içinde bu alanı hem tarımsal üretim hem de kırsal turizm noktasına dönüştürdü. Lavanta tarlaları yapılan hasat etkinliği, hatıra fotoğrafları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.
15: Sayın Başkanım, sayın müdürlerim, sayın halkımız, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim.
0: Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, üreten ve kendini geliştiren herkesin yanında olduklarını söyledi. Kahveci, kırsal kalkınmaya önem verdiklerini belirterek, girişimcilere teknik destek, proje hazırlama ve markalaşma konularında destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.
16: Giderek büyüyen bir yapıda, sadece Lavanta'da değil, biz kurslarda hep Emine Hanım'ı görüyoruz. Kendisine bireysel kapasitesine çok büyük bir yatırım yapıyor. Hayatta geri dönüşü en yüksek olan yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Başta buradaki sanatkarlarımız, sanatçılarımız, ustalarımız dahil olmak üzere hepsine en içten kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her daim sizlerin yanında olduğumu bir kere daha buradan iletmek isterim. Sağ olun, var olun, saygılarımla.
0: Kemal Sunal'ın unutulmaz gülen adam karakteri sanki gerçek oldu. Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, kendine has kahkahasıyla hem yolcularını şaşırtıyor hem de güldürüyor.
17: Ben güldüm, herkes
0: doğuştan gelen sesli kahkahasıyla dikkat çeken taksici Adem Kaya, gülme krizine girdiğinde dakikalarca kendini durduramıyor.
17: Bundan...
0: İlk başta şaşıran yolcularsa kısa sürede onun kahkahasına ortak oluyor.
12: Bundan dolayı mutluyum. Tabii ki insanları güldürmek güzel bir şey. Gülmek bulaşıcı bir şey. Yani herkes gülsün. Yani bu dünyada herkes gülsün, mutlu olsun. Başka bir amacım, temelim yok. Mesleğimize karşı saygımız sonsuz. Ama güleceğimiz geldiği zaman da şimdi ben gülüyorum. Ben güldüm. Arkamda iki tane yolcum vardı. Bir bay, bir bayan yolcum vardı. Erkek olan sırtımı yumruklamaya başladı. Sırtıma vuruyor. Ben de araç kullanıyorum. Bir şey tıkandı boğazıma zannetmiş. Beni boğuluyorum zannetmiş. Eşi de diyor ki vurma diyor. Adam diyor gülüyor diyor belki diyor. Yok yok bir şey tıkandı ona diyor. Ölüyor adam diyor. Sağa çektik hep beraber güldük.
0: 15 bin metrekarelik mesire alanı yeni görünümü ve sosyal donatılarıyla Manisalıları ağırlamaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Akpınar mesire alanında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenileme kapsamında yeşil alanlar ve zemin döşemeleri yenilenirken piknik masaları ve yaklaşık 100 bank yerleştirildi.
14: Burada Akpınar'dayız. Hem fen işlerimiz hem de kent estetiklerinden arkadaşlarımız buranın tamiratlarını yaptılar. Çimleriyle, yeşil alanlarıyla, havuzuyla çok güzel bir alan yarattılar. Ve artık bu cumartesiden itibaren tüm Manisalıların kullanımını açıyoruz.
17: Akpınar mesire alanımızda kuraklığa dayanıklı 15 bin metrekare alanda bermudur oluşum serimi yapmış bulunmaktayız.
0: Çocuk oyun gruplarının yenilendiği alanda 4500 metrekarelik süs havuzu da kullanılma hazır hale getirildi. Alana ayrıca mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen su tasarruflu otomatik sulama sistemi kuruldu. Başkan Dutlulu alanın kısa sürede yenilendiğini belirterek tüm Manisalıları Akpınar mesire alanına davet etti.
17: Alanımızda bulunan 4500 metrekare alanda ki havuzu da su havuzunda doldurmuş bulunmaktayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'ya Akpınar mesire alanında yapmış olduğumuz çalışmalar için teşekkür ederiz.
18: Kent Estetiği Dairesi olarak burada bitkisel peyzaj uygulamaları planlamaları yaptık. Yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda çim serimi planladık. Piknik masaları konmasını planladık. Zemin döşemelerinin yenilenmesi ve otomatik sulama projeleri.

0: arkadaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'yla polis ekipleri sevk edildi.
1: IFM Reklam.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: IFM Reklam.

Kolay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.
6: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak. Arıza Show'la eğlencenin tadı damağınızda kalacak.
7: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
6: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
2: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.

Evet, bölgenin lider frekansı 105.5 Şay FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, yine Arıza Show burada. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar. Birbirinden güzel parça.

Evet, kimler nerelerde neler yapıyor? Biz buradayız, sizler neredesiniz? Evet, hazırsak başlayalım mı? Birazdan

0: Evet, başlıyoruz hazırsak. Hazır mıyız? Hazırsak başlıyoruz. Haydi bismillah, bismillah, bismillah. Şöyle, şöyle, şöyle. Çok tuşa basıyorum ben geldiğimde ya. Ondan karışıyor ortalık. Evet, hazırsak başlıyoruz. Haydi bakalım bismillah. İlk yayında kim var? Alo.
1: Alo. Alo.
0: Efendim.
1: Alo abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi abi. Nazlı Açık'tan arıyorum. İbrahim Kıvcı.
0: İbrahim Kıvcı. Evet İbrahim. Evet. Neler yapıyorsun?
1: Evet abi. Ne yapayım abi ya? Cezamızı yapacağız abi ya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Sağlığın sağlığın nasıl?
0: Vallahi ben de dışarıda ceza çekiyorum ya.
1: Allah Allah.
0: Allah abi, çektiriyor.
1: Ya vallahi abi var ya, inan ki demin demeyle düşüreceğiz. Daha yeni geldin ya, inan. Biz burada böyle telefon numarası çeviriyoruz ya.
0: Daha bismillah yeni geldim ya.
1: Vallahi abi dokunmatik de değil biliyor musun bu?
0: Heee.
1: Uğraştırıyor ya, tuşlara basmıyor bu telefonu ya abi.
0: Vallahi bilmiyorum, böyle yayın saatinde açılıyor bu telefon ya, ondandır.
1: Doğrudur abi, doğrudur.
0: Hadi bakalım kimlere sesleneceğiz?
1: Abi Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan John 4 boğuşunda bulunan Sinan Koca abime istek isteyecektim abi ya.
0: Tamam, hadi iste bakalım.
1: John 4 boğuşunda yatmakta olan Sinan Koca abim, ondan sonra Onur Dalkıran, ondan sonra Fethi Coşkun, Cengiz amca, Cengiz Camdeveren, Şirin Tunç, Taner Tunç, Yasin Altınbaş, ondan sonra abi D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayım, değerli Mahmut Gülfidan abim, namı diğer Mukova Başkan, ondan sonra Mehmet Elçik, ondan sonra abi D4 koğuşunda yatmakta olan
0: evet,
1: Tancı Ünal, Gökhan Ergül, ondan sonra Umut Aydın, Melik Kartal, ondan sonra C7 koğuşunda yatmakta olan abi Mehmet Süre, Kazım Özege, Selami Namıdeğer Kasap dayı, ondan sonra B6 koğuşunda yatmakta olan Oli Namıdeğer Cengiz, ondan sonra Onur Görgülü, ondan sonra tekrar abi D1 koğuşuna seslenmek istiyorum.
0: Tamam.
1: Mahmut İce, benim sesimi duyuyorsan mektubunu aldım abi. Vallahi şu an Sinan abime istek yapacağım. Senede haftaya senin dediğin şarkı isteği vereceğim abi. Haberin olsun. Ben orada D1 koğuşunda duyan varsa da söyleyiversin Mahmut abiye. Yani kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi bu isteyeceğim şarkı.
0: Evet.
1: Sinan Kıvcı abimle Aydın kapalı E tipinde yapmakta olan özeline gelsin abi. Gökhan neydi lan şarkı? Uygar Doğanay ateş ediyor.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay ateş ediyor.
1: Evet abi.
0: Tamamdır.
1: Sinan Kıvcı abimle Aydın'daki E-Tip'inde yatmakta olan özeline gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Aynen abi. Allah'a emanet olun.
0: Sen de. Allah'a emanet. Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılara. Hemen hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı canlı bağlantılar gelsin bakalım. Kim var hatta? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Taşdemir.
1: Nasılsın abi?
0: İyi Atakan, sen nasılsın?
1: Valla ne var mı abi? Aynı valla.
0: Aynı mı?
1: He valla.
0: O da iyi.
1: Yatışa devam.
0: En iyisi abi, ben yatamıyorum. Dışarıda çektiriyorlar bana.
1: Abi dışarıda olalım da.
0: He, çektirmeyeceğim mi yani bana?
1: Ha. Anlamadım.
0: Hani ben çekiyorum dedim ya. Sen de dedin ya, ben dışarıda olsam dedin.
1: Dışarıda olalım

0: Yok ya. He. Her şey kolay, her şey basit. Tabii.
1: Anladım. Tamam o
0: sen
1: zaman.
0: Sen ne yapıyorsun abi, iyi misin?
1: Şükür vallahi, aynı koşturmaca devam.
0: Valla Allah kolaylık versin.
1: Cümlemize.
0: Eyvallah.
1: Kimlere sesleneceksin?
0: Kapalıdakilerle sesleneceğim abi.
1: İyi tamam, hadi seslen bakalım.
0: Tamam abi, sesleniyorum. Abi Çin'e kapalıda yatan dayım Horat'ta işlemine gelsin. Aydın açıda yatan teyzemin oğlu Yusuf Yosun'a gelsin.
1: Evet.
0: Kapalıda yatan Hamza Yosun'a gelsin. C13 kuruşuna yatan Bilgin Kartal'a gelsin. Mustafa Kartal'a gelsin. Durmuş Ali Yügül'e gelsin. Orhan Aybursa gelsin. Arda Karakaş'a gelsin. İsmail Okken'e gelsin. Hasan Ateş'e gelsin abi.
1: Evet.
0: Bir de Cemil Doğan'a gelsin abi. Bir de Çin'e açıda yatan kardeşim abilerime seslenin. Batuhan Vural'a gelsin. Bir de
1: evet.
0: Tarık Tavir'e gelsin. Bir de Emir Erdoğan'a gelsin.
1: Evet, başka?
0: Bir de şey gelsin abi. İsimleri unutuyorum abi ya.
1: Abi liste yap, öyle gel. Listeli gelince doğru daha iyi olur.
0: Bundan sonra liste yapacağım abi. Bir de Hikmet Temel'e gelsin. Sonları Güneş'e gelsin.
1: Evet.
0: Bu kadar abi ya.
1: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
0: Bu kadar abi. Abi onlara ne göndereceğiz biliyor musun?
1: Ne göndereceğiz?
0: Onlara güzel bir parça, kafana göre bir tane şey yap ya.
1: Tamam. Kafama göre bir tane.
0: Aynen. Bir de abi aydın kapalı deten Özcan Çınaklı'ya gelsin. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Özcan kardeşim benim. Senin abinle konuşuyorum. Haberini aldım. Bu 10-20'sinde herhalde çıkacaksın. Seni bekliyorum ben. Bu kadar abi. Bir de Adanalı İsa'ya gelsin abi.
1: Tamam. Bir de Adanalı İsa'ya gönderdik. Bitti mi?
0: Aynen. Bitti abi, bu kadar.
1: Tamam Atakan. Kendine iyi bak. Tamam. Allah'a emanet.
0: Sen de abim benim.
1: Eyvallah, sağ olasın.
0: Görüşürüz, Allah'a emanet.
1: Evet, her zaman olduğu gibi bugün de buradayız. Ölmedik yani. Hani ölmemizi bekleyenler varsa ölmedik. Ölmediğimizde burada olacağız ama büyük bir şey olursa gelemem abi. Onu baştan söyleyeyim yani. Hemen bakalım şöyle. Bizde söz ağızdan çıkar yani. Çıktıysa neyse odur. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Ben Şeytan Hisarlı Neşet Özcan.
1: Evet, Şeytan Hisarlı Neşet Özcan. Kimlere sesleneceğiz?
2: Nazlı Kapalı Yatmak'ta olan Beyatlı Koçlu'nun olan değerli kardeşim, değerli abim Mehmet Akkoca, Özcalı Bedo ve Bayan Koçlu'nun bulunan özeline, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, T5 Koçlu'nun bulunan Ergi Akar, Halil Aslın Kaynak, Beyi'de bulunan Emre Tural, Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Tartaş, Abbas Kişmir, C1 Koçlu'nun bulunan İzmirli Burak Uraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındeş, Yeğeni Koşun'a bulunan Beysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Ülüklü, C11 Koşun'a bulunan Serdan Törün, C9 Koşun'a bulunan Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C15 Koşun'a bulunan Meret Aydın ve Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de bulunan özeline, B4'te bulunan Erkan Akbalık,
1: evet.
2: Burak Demir, Berke Yılmaz, Burak Burak Karademir,
1: evet.
2: Mert Seferoğlu, Volkan Çavuşoğlu, Batuhan Çavuşoğlu,
1: Batuhan Çavuşoğlu, başka?
2: Nazlı Açık'ta bulunan değerli abim Emrah Demir, Yusuf Ergen, Deniz Çatuş,
1: evet.
2: Ömer Dumanoğlu, Şükrü Kılıç, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Hayrettin Kocaman, Yunus Kahyoğlu, Namide Ertofi, Mıçe, Mustafa Alan, Kedi, Orhan, Nilan, senin. Oğuz, Erguvan, Aydın Kapalı Yatmak'ta olan değerli kardeşim Sercan Semgen, İsmet Akkalay, Betula Aybi.
1: Evet.
2: Yolun bulunan Fırat Yılmaz'a. Bir dakika.
1: Evet.
2: Mehmet Erçik, Kudret Erçik, İbrahim Kuvcu ve Hacı Murat abinin C7'den bulunan Suzey'i ya. Bir dakika dur bir ya.
1: Evet, biraz daha hızlı olalım.
2: C7'de bulunan Suzey'i ya. Mami Çetin, Yakup Yörüklü, Ödemiş C7'de bulunan İbrahim Göze, Gözgü'ye ve Koğuş arkadaşlarına. Akser TV yapması olan Ferhat Bayram, Fırat Bayram, Nazilli, Bayan Bir'de bulunan Sema ve Aysel'e selam olsun. Şimdi de
1: selam.
2: Can dostu İzzet Yörükli'ye selamlar olsun.
1: Evet.
2: Aykan Ataçok'a selamlar olsun. Ve son olarak İstanbul Sivri Marmara 5'li yatmaktan değerli kardeşim Orhan Özcan'a gelsin.
1: Tamam.
2: Ve istek parçama geçmek istiyorum.
1: Hadi geçelim ona da.
2: Halit Bilgiç'ten.
1: Evet.
2: Ayazlar düşmeden gel.
1: Ayazlar düşmeden gel.
2: Aynen.
1: Bir dakika yazalım onu. Ayazlar düşmeden gel. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Görüşürüz.
1: Evet, bu arada beni şu anda dinleyen birisi var. Ona da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sude'ye ve değerli ailesine, tüm sevdiklerine, özellikle tüm güzel parçalar armağan olsun Sude'den. Özellikle ayrıca Elif de bizi dinliyor. Ona da ailesine de kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.43. Canlı bağlantılarla 21'e kadar devam edeceğiz. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Alo, selam aleyküm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
3: Ben Nazilli Açık'ta, Kudret Elçik abi.
1: Evet Kudret, hoş geldin.
3: Abi nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
3: Allah şükür abi, bizi soracak olursan biz iyiyiz ya. Ben buradan Kapalı'daki akrabalarıma seslemek istiyordum abi de.
1: Hadi seslen, bıraktım ben mikrofonu.
3: Devir koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik amcam, Mahmut Gülfidan, Davut Bozyiğit, Muko Başkan, Mehmet Elcik. Nasılsınız, inşallah iyisinizdir abi amca, bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Siz de hiçbir şeye kafa takman, Allah şükür biz iyiyiz buralarda. Mahmut abi sen not göndermişsin, sen notunu aldım. Şarkını isteyeceğim Ece, dinlersin. John 4'te yatmakta olan Sinan Kıvcı. Sinan abi nasılsın, iyisindir inşallah, bizi soracak olursan biz iyiyiz. C8 doğuşunda Ümit abi var. Ümit abi, Ümit Bilgen. Ümit abi inşallah iyisindir, bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kendinize iyi bakın. C7 koğuşunda yatmakta olan Tamera Çiçek. Namı diğer üçgen. Sökeri Tamera Çiçek, namı diğer üçgen. Ondan sonra Selamı Güder var, namı diğer kasap. Mehmet Yüre. İnşallah hepiniz iyisinizdir, bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Hepiniz kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sonra açık cezaevinde yatmakta olan arkadaşlarıma seslemek istiyorum abi.
1: Evet, seslenelim.
2: Ne?
3: Şeytan Esrarlı, Neşat Özdemir, Özcan, Necat Elcik, Mehmet Elcik, Can Çelikçaya, İbrahim Kıvcı, namı diğer Kartal. Ondan sonra İncirlovalı Arap dayı, Mustafa Arap, namı diğer.
1: Evet.
3: Ömür Akta, namı diğer. Lado. Fırat Yılmaz'ın da burada, abi buradan Recep abi, Recep Tatar'ın. Fırat Yılmaz'a, C13'te yatan Fırat Yılmaz'a, Recep abinin çok çok selamı var, Recep Tatar'ın.
1: Aleyküm selam.
3: Lalo'dan da D4 koğuşuna gelsin. Selamlar var hepsine.
1: Aleyküm selam.
3: Abi Mahmut Ece buradan, İbo'nun da sana selamı var, o da haftaya isteyecek şarkını. Abi ben şarkıyı söyleyebilir miyim?
1: Tamam, söyle bakalım.
3: Fahri Çelebi.
1: Fahri Çelebi.
3: Fahri Çelebi.
1: Evet.
3: Karagözlüm.
1: Çelebi Karagözlüm.
3: Aynen abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Aynen abi, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
1: Sen de Allah'a emanet, görüşürüz. Evet, bu arada ilk defa radyodan ismini duyan değerli dinleyicilerimiz var. Ona sevgiler, selamlar olsun. Özellikle ama özellikle Sude'den değerli ailesine ve tüm sevdiklerine tüm güzel parçalar armağan olacakmış. Buradan kendisine selamlarımızı iletelim. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 19.46, 21 itibarına kadar canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Saatler 21'i gösterene kadar. Ve bakalım yine hattımızın ucunda kim var? Alo.
4: Selamünaleyküm abi, ben Necati Elcik, Nazilli Açık'tan arıyorum abi.
1: Elcik iki tane var orada değil mi Açık'ta?
4: Yo, bir de benim birader var, bir de Kuda var abi.
1: Ha, üç kişisiniz bir de maşallah.
4: Abi.
1: Maşallah valla.
4: Abi ben Nazilli Kapalı'da daim gider seslemek istiyorum abi.
1: Hadi seslen hızlıca.
4: Hadi.
2: Yani çırıp tamam.
4: Devir koğuşta bulunan Süleyman Açık dayım.
2: Bir kere daha hayrım oldu.
4: Sağ olun, bir dur. Süleyman Açık dayım ama çağım olsun. Davut Bozyiğit, Mukaddes Nurbaş, Rami Diğer Muko Başkan. Mahmut Gülfidan, Ecem. Mahmut Gülfidan, ona gelsin.
1: Evet.
4: Ecem şanslı demişsin. İlk defa vallahi Mehmet'e senin için. Abi hangi şarkıysa ya? Bir de C12'de bulunan Süleyman Erçik abim. C12'de.
2: Sinan Aman koştayım bro. Sinan Aman koştayım.
4: C13'de bulunan Sinan Kılıcı teyze olur.
1: Evet.
4: C14'de bulunan Sinan Kılıcı abime gelsin.
1: Evet.
4: Abi inşallah iyisindir. Beni soracak olsan iyiyim. Seni seven sayan Nedan kardeşim. Şansı ne? Abi diyeceklerim bu kadar. Yarcanelerden. Yar gidelim buradan.
1: Bir dakika. Bir saniye.
4: Yar gidelim buralardan.
1: Aycan Öner'den.
4: Yar gidelim buralardan.
1: Yar gidelim buralardan. Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Allah'a emanet.
1: Sen de Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio Saatleri 19.48. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
5: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
5: İyi yayınlar. Abi ben Açık Cezaevinden arıyorum. Ahmet Boyacı namı diğer.
1: Evet.
5: Sadık Köse'den ve benden abi kapalı yatmakta olan C12'de Murat var, Murat Başkan.
1: Evet.
5: Ona abi bir şarkı isteyecektik bize eğer mümkünse.
1: İste.
5: Yorgansız 5 sene yatmışım bir gün abi. Bilsen şarkının adı.
1: Bir dakika. Şarkıyı kim söylüyor onu söyle bana.
5: Bilsen'in kim söylüyor abi lan?
1: Hazar Yıldız mı?
5: Hazar Yıldız olmasın aynı abi.
1: Tamam. Bu kadar mı? Tamam.
5: Bu kadar abi. Sağ olasın.
1: Allah'a emanet.
5: Şimdi onları düşürsün.
1: Allah'a emanet. Tamamdır.
5: Eyvallah.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımızla devam ediyoruz. Şöyle hızlı hızlı canlı bağlantılarla bol bol insan sesi duymaya çalışıyoruz değil mi? Hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
6: Hayırlı akşamlar diyecek eleşim.
1: Allah
6: yayın
1: razı olsun.
6: Olsun. Kolay gelsin. Ben Akrep Serdar.
1: Evet.
6: Hayırlı akşamlar.
1: Geçen hafta yoğdun.
6: Evet, geldim.
1: Nereye gittiydin?
6: Gideceğiz bakalım, bir haftamız kaldı. Bekliyoruz.
1: Oh oh. Hayırlısı. Ben de bekliyorum bir hafta sonra.
6: Tamam tamam, geleceğim, sözüm söz.
1: Şaka yapıyorum.
6: Kesinlikle düğünle sonu yanındayım.
1: Şaka aa, yapıyorum ben, siz çıkın da sevdiklerinizle kavuşun, gerisini boş verin.
6: Herkes önemli. Ailesini kavuşsun, dediklerin ufak ne olacak, Allah canımı sahipli sürece inşallah sözümü tutarız.
1: Eyvallah.
6: Ben açıkta olan kardeşlerimi seslenmek istiyorum. Kapalı olan kardeşlerimi seslenmek ve senin aracılığıyla selam göndermek istiyorum.
1: Tamam, mikrofon
6: sende. Müsaaden olursa isim okumaya başlıyorum.
1: Tamam, mikrofon sende, bıraktım ben.
6: Oldu abi, sağ ol. Onur Çalışkan, Serdar Karaduman, Arda Taşyapı, Sadık Köse, Selam Akrancı, Hüseyin Külter, Sude Ergün, Demek Anacı Eyüp, Ali Karaduman, Serkan Akrancı, Mestan Adı Belli, Özkan Öcal, Necati Göl, Bilgin Ergöl, Alpes Geldi, Onur Tirit, İbocan Acar, Burhan Acar, Sabri Curacı, Gazel Taşyapı, Mutlu Bağırsak, Ahmet Bahçıvan, Ali Bıçakçı, Selçuk Alat, Umut Bozyiğit, Muzaffer Bozyiğit, Fatih Can, Tolga Fil, Ali Rızaay, Atalay Bülbül, Yiğit Topyacı. İstek parçamızda Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Seninim.
1: Bir dakika, Neşet Ertaş, Sen Benimsin Ben Senin. Bu kadar mı?
6: Gazel, bu kadar. Bir de Gazel kardeşimiz. Bir selam yollayacaktım. Kardeşi 8 gün sonra izini çıkıyor. Açık cezaevinden haberi olsun. Ona da çok çok selam olsun. Abi bu kadar, Allah'a emanet ol yayının için.
1: Sen de Allah'a emanet.
6: Başarılar, mutluluklar dilerim. Allah razı olsun.
1: Eyvallah.
6: Sözümüze kardeşlerimiz duyurduğun için.
1: Sağ olasın.
6: Kolay gelsin abi. Görüşürüz.
1: Sen de Allah'a emanet. Bu arada Emirhan Selen. Emirhan Selen'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Değerli Ulaş Tekeş'e. Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Çağlar Başkan'a da selamlar olsun. Yagi'ye, ondan sonra Egemen Güney'e, sonrasında Yufkacı Kenan'a da sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
7: Alo abi, selamünaleyküm, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi, ben Aydın Park Bahçesi'ni arıyorum. Mert Kırbaş, namı değer Merdo.
1: Ooo Merdo. Nasıl
7: abi, iyi misin?
1: Yoruldun mu bugün?
7: Abi bugün ben açığa gittim de devire.
1: He, hasta mısın?
7: Yok abi ya, bende fıtık var da ilaçlarımı yazdırmaya gittim.
1: Anladım, geçmiş olsun diyelim o zaman
7: sana. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Faksım gelmiş, ben biliyorum geldiğini, buraya göndermiyorlar. Gittim oradan, faksım aldım bugün.
1: Zaten sen onun için gitmişindir, ilaç milaç bahane.
7: Aynen öyle abi valla.
1: Neyse, kimlere sesleneceksin?
7: Abi kimlere sesleneceğim? İlk önce abilerin abisi İlyas Erdal, Velat Cakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Barış Yaprak, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan Amcaoğlu, İlker Kırbaş, Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koşunda olan Aslan kardeşim, Zeynel Şimşek, Erol Kututürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Çin'de olan Harun Birmo, Açık'ta olan Şükrü Yıldız, Aydın Açık'ta olan Şahan Genç, Aslan kardeşim Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sarı Sabri Cüracı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Hüseyin Öztekin, Mahmut Gürbüzer, Burhan Danış, Şehmuz Emerce, Cengiz Yataz, Gencebar Ünlü, Taner Tirit, Erhan Kopal, Caner Tirit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşim Koray Ünal, Cenk Çağdar, İsmail Erdaş, Ilıcalı Meto Başkan, evet. Kadir Sarıoğlu, Ciyo, Ziya Cengiz, Yunus, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkan Tözbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Toma Gökhan Tezel, ondan sonra abi İlhan Yaşım, Efecan Tacir, Mesut İlhan, Abdullah Çelebi, namı diğer Laz Hocam, Mahir Bostaş, Topal Memo, Mehmet Bostaş, Üzümlü Lale abi, Aslan abim Yavuz Yaman, Aslan abim Reis Ulaş Tekeş, Diğer Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl Hocam, DJ Cucu, Çineli Mehmet Akşit,
1: evet,
7: Erkan Özcan, sonra Oğulcan Yıldırım, Murat Dürün, burada park bahçede olduğum kardeşlerim, Veli Taşlı, İbrahim Acar, Çakmaz Emecek, Berkay Sınay, Bilginer Göl, Gökhan Tirit, Diyarbakırlı Bilo, Ersan Er, Özcan Aşık, Hasan Çakmak, Doğukan Genç, Vasi Konay, Soner Bülbül, Abdullah Şaştı, Mehmet Öncel, Ferhat Başaral, Ekrem Bütün, Aydın Şahin, Akın Aydın, Ferhat Aydın, Umut Aydın, Müslüm Aydın, Vedat Aydın, Konyalı kardeşim Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Erpaslan, İbrahim Tayfun, namı değer uzman, Hasan Yıldırım, Ferhat Deli, kardeşleri Emrah Deli, Raşit Deli, Kadir Deli, bu kadar abi.
1: Tamam.
7: Furkan Çapar kardeşim de var, Yiğit Aydın kardeşim de var. Abi şarkımla farkta gelmiş, Şenol Evgi'den Roman, Hastayım Sana Roman Kızı.
1: Bir dakika, Şenol Evgi, Hastayım Sana
7: Roman Kızı.
1: Bir dakika, Hastayım Sana Roman Kızı. Tamamdır, bu kadar mı?
7: Bu kadar abi.
1: O zaman
7: bir de bu şarkı benden değerlime gitsin, özelime gitsin.
1: Evet.
7: Bu kadar, onu çok seviyorum. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle en kısa zamanda.
1: İnşallah. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
7: Görüşürüz abi benim.
1: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kimler, nerede, nerelerde? Biz buradayız. Siz neredesiniz? Bir görelim bakalım. Bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
8: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Allah razı olsun başkan, hoş geldin.
8: Hoş bulduk canım kardeşim, güzel kardeşim, nasılsın, iyisin?
1: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı vallahi işte.
8: Rabbim daha iyi etsin inşallah.
1: Amin.
8: Allah kolaylıklar versin, kurban oldum. Sesini duydum, kendime geldim. Aha dedim, İslam kardeşim başladı.
1: Eyvallah, yayında. Dedim vallahi bunda jingle falan girdim, yok diye falan şey yapmasınlar diye. Önden böyle değişik değişik şarkılar çaldı ama bilin ki benim, evet, zaten.
8: Aynen, ben farkındayım, hemen hissediyorum, anlıyorum diyorum kardeşim yayında. Sen iyisin, bir aramalı sıkıntı yok.
1: Şükür valla, bin şükür, koşturuyoruz orası burası. Yani
8: ondan,
1: çalıştırıyorlar bizi abi, köle gibi.
8: Aynen. Sağlığa kolaylık versin kardeşim.
1: Cümlemize. Ne göndereceğiz?
8: Buradan Ulaş Tekeş kardeşime sesleniyorum.
1: Evet.
8: Ulaş kardeşim, inşallah iyisindir. Seni en kısa zamanda sesini duymak istiyorum. Rabbim acil şifalar versin. Buradan İslı İmam kardeşime de sesleniyorum. Güzel kardeşim, gecen iyi olsun. Tüm Aydın, Söke, Nazilli, Çin'e, tüm mahkumlara buradan Çağlar Başkanı'ndan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Kardeşim Orhan Esen'den.
1: Bir dakika, hemen dur. Evet, Orhan Esen.
8: Orhan Esen'den canım efendim.
1: Canım efendim.
8: Aynen kardeşim.
1: Tamam.
8: Bu saat 8'de de ara vereceğin şarkı benden sana gelsin.
1: Eyvallah. Allah
8: ben
1: razı
8: onu
1: olsun.
8: Çok seviyorum canım efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Sen de Allah'a emanet.
8: Allah razı olsun kardeşim.
1: Sağ olasın.
8: Allah işini gücünü rast
1: etsin. Amin cümlemizin. Cümlemiz.
8: Amin baba. Sağ olun.
1: Evet. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Kim var? Alo.
9: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
9: Nasılsın abi?
1: İyiyim şükür, sen nasılsın?
9: Sağ ol, Allah'a emanet. Ben abi Park Bahçe'den arıyorum, Batuhan Taşkınöz.
1: Zaten Park Bahçe'den aradığını nereden anlıyorum biliyor musun?
9: Nereden anlıyorsun abi?
1: Abi sizin telefonlar çok boğuk geliyor.
9: Evet abi öyle oluyor ya.
1: Bakmıyorlar ben sizin oraya, olmaz ki böyle.
9: Bakmıyorlar ya. Abi, bakmıyorlar. Vallahi doğru söylüyorsun abi.
1: Neyse bakalım.
9: Abi içinde mi?
1: İyiyim şükür, sen nasılsın?
9: Allah olsun abi, ne olsun oğlum. Yatıyor böyle işte abi, iyiyiz çok üstüne, anladın.
1: En iyisi yatmaya devam et ya.
9: Aynen abi. Başlayayım mı abim?
1: Hadi başla bakalım.
9: Abi şimdi Kapalı'da yatan aslan kardeşim İsa Aç. Ondan sonra abi bir de Umut abi gitmiş Kapalı'ya. Ona çok selamlar yolluyorum. Yakalanmış galiba. Abi E5'ten tüm abilerim, tüm kardeşlerime selam yolluyorum. Çile'de açıkta yatan ne dolusu ya? Atakan Taşdemir var abi. Çok çok selam yolluyorum. Bir de Furkan abi Atakan'a çok çok selam yolluyor. Az önce herkesi saymış. Onu saymadı diye çok gönül koyuyor ona. Haberin olsun.
1: Unutmuştur, aynı unuttu. Gibi. Adam dedi ya ben unutuyorum diye. Ben de dedim liste
9: abi,
1: yap.
9: Var var. Bir de bizim çocukluk arkadaşım oluyor kendisi.
1: He.
9: Beni de unuttu, onu da unuttu valla. Hayır lan onu yaptı. Duyuyor sesimi. Gönül koydum ona. Ondan sonra abi Muhammed Gülbüzay açıktaki Şükrü Yıldız aslan dayım. Ondan sonra Durmuş Kızıldayım, aslan dayım. Park Bahçe'de olan 51 paket aslan abim benim, Mert Kırbaş.
1: Evet.
9: Ozan Çapar, aslan abim. Abi ismi ya.
1: Evet.
9: Yankı abim, aslan abim. Koğuşlar Kırarı, Çamköylü, İsmail abim, aslan abim benim. Ondan sonra Ahmet Özyel, aslan abim benim. Kendisi dayım oluyor. Çamköylü, seni çok seviyorum, haberin olsun, aslan kardeşim benim. Ondan sonra abi bir de yengem bir şarkı istemiş.
1: Ne istemiş?
9: Abi o şarkı değil de başka bir şarkı söyleyecekmişiz yengeme, aklına yersin artık. Bu şarkı da Mert abiden yengeme gelsin abi.
1: Tamam.
9: Çok farklı bir dünyasın benim gözümde abi.
1: Kim söylüyor?
9: Kim söylediğini bilmiyorum ki abi vallahi.
1: Neydi? Çok farklısın.
9: Çok farklısın benim gözümde.
1: Benim gözümde.
9: Çok, tamam. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde.
1: Bir dakika. Çok farklısın.
9: Çok farklısın.
10: Çok farklı bir dünyasın benim gözümde.
9: Çok farklı bir dünyasın benim gözümde.
1: Bir dünyasın. Tamam.
9: Evet abi, şu anki geceyi de kadar bekleyeceğim abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı? Bu kadar mı?
9: İşlerimi, abi bir de bir günün sözünü söyleyeceğim.
1: Tamam, onu da söyle.
9: İşlerimi belli etmem ama
10: gözlerimin
9: içinde
10: herkesi
9: gülmez. Bu da Mert abiden yengeme gelsin, aslan yengeme.
1: Eyvallah.
9: Bu kadar abi.
1: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
9: Sağ ol abi, sen de kendine iyi bak. Görüşürüz abi.
1: Sağ olasın. Evet, bu arada Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.00 oldu. Biz ne yapıyoruz? Bir şarkı arası veriyoruz. Bir şarkımız var. Bu şarkımız gelsin. Onun hemen sonrasında yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Güzel bir parça göndereceğim. Reyhan Karaca'dan gelecek. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle demişler ki benden aileme gelsin. Benim başka tanıdığım yok. demişler. Özellikle ama özellikle Sude'den ailesi için bu güzel parçayı dinliyoruz. Ve onu tanıyan herkese gelsin. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir parça sonrası birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet, Türkiye Vesto saatlerimiz 20.06 oldu ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Aleyküm selam, bugün seni gördüm biliyor musun? Hızlı imam.
1: Nerede gördün abi?
0: Gördüm bir yerlerde. Fotoğraflarda.
1: Allah Allah.
0: Fotoğraflarınıza baktım bugün.
1: Evet.
0: Emirhan'ın yanındaydım.
1: Emirhan?
0: Emirhan Selen, ha.
1: Allah Allah.
0: Yanına uğradım.
1: Harbi gösterdi mi?
0: Tabii canım, niye bakmayayım ben ya? Reisi,
1: Allah razı olsun.
0: Reisi seni. Yani öyle dedim, baktım onlara, dedim akşam bulaşırım ben.
1: Abi bir de o baktığın fotoğrafların yanında Aslan dayımız var, onu gördün mü?
0: Gördüm, onu da gördüm.
1: Abdülaziz Demir dayımı gördün mü?
0: Evet gördüm, en soldaydı.
1: Aslan parçası, o nasıl durmuş?
0: Hepsine baktım yani, yalan yok.
1: Çok sağ ol, Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Yanına mı geldi gitti abi?
0: Yok, ben uğradım onun yanına.
1: He, iyi abi, iyi.
0: Öyle yani, dedim bir bakayım içeriden haber var mı yok mu?
1: Hiçbir şey yok abi baba.
0: Valla bilmiyorum ya. Bir pastaneye gidecektik dedim. Belki hızlı imam sana söylemiştir. Senle gideriz dedim.
1: Gideceksin abi, gideceksin.
0: Eyvallah.
1: Çocuk şubenin.
0: Evet.
1: Neyse. Ben çıkınca kendim geleyim.
0: Oo, sen çıkıp gelene kadar biz herhalde şey oluruz. Artık bütün dişler gider.
1: Gitmez.
0: Neyse hadi. Sen özelden ismi ver, ben giderim.
1: He?
0: Sen bana özelden ismini ver, ben giderim.
1: Tamam.
0: Eyvallah.
1: Özelden arayacağım, bizzat tarif edeceğim.
0: Tamam. 21'den sonra aradığın zaman özelden gelebiliyorsun.
1: Kaçı?
0: 21'den
1: tamam,
0: sonra.
1: Tamam.
0: Tamam. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abicim, kapalıda ve dışarıda, açıkta bizi tanıyan tanımayan dostlarımıza bir seslenelim dedik.
0: Tamam, seslenelim.
1: Öncelikle Aslan dayım ulaştık için seslenici olduğum arkadaşlara çok selam var. Öncelikle dışarıda bulunan, şu an radyonun başında bizi bekleyen ve biraz önce konuştuğumuzda seni fotoğraflarımızı gösterdiğini söylemeyen Aslan kardeşimiz Emirhan Selen'e gelsin. Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan. Dostlarım evet. Derken bunu seslenen kişi de Ulaş Tekeş, Emrah Bartan, Caner Doğan, Müjdat Akın, Aslan dayım Yıldırım Kip, Aslan kardeşim Halil Selen'e, burada açıkta bulunan Enes Öcal'a, evet. Yeğenim Emrullah Oğuz, kardeşlerim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Kahraman'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu, Oğuzhan Yavaş, Polat Yavaşhan, Mahmut Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir, Şahin Demir, Aslan kardeşlerim Yunus Gültekin, Kerim Gültekin, Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca, Ahmet Döven'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakupcan Tosun'a, Tecrican Kılıca, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, yani Caner Rime abimize, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğdu, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e ve Rasim Öcal'a. Bu arkadaşlarımız kapalıda. Daha sayamadığım birçok arkadaşlarım var. Onları da kendim için söyleyeyim. Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Köksel Çakır. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Evet, tüm D4 koğuşuna bir tane abim selam var. Ve yine Ulaş abimin selamıyla devam ediyorum. Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcala. Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcala. Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşlerim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, kardeşim Bombacı Birkan'a, İdris Akıncı'ya ve bizi tanıyan tüm dostlara. Özellikle aslan yeğenim Yiğitcan Kipe gelsin.
0: Evet.
1: Aydın Açık'ta yatmakta olan abilerim Maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, başımın tacı aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, can kardeşim Yavuz Yaman'a, Adem Aytekin'e, aşkın Yavuz, Diyar Kaya, Volkan Kaya, Tako'ya, evladım Erco'ya, Mehmet Uflaz'a, Kadir Saraoğlu'na, Kadir Taş'a, Enet Şişman'a, Servet Akdağ'a, Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan, Kuzey Aksa'ya, Savaş Kalbitaş'a, Yunus Tekeş'e, değerli kuzeni, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mert Efe Toya, Cin Hüseyin'e, Mustafa Kamber, Adnan Yürü'ye, değerli kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Karatos'una, saygıdeğer müdürümüz Hasan Gündoğan'a, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, emekli oldu artık, aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'in, Mehmet Kızıltaş, çakma doktor namı ile bilinen Hüsnücan Cambaz, Arnavut'a, kardeşim Avni Cengiz'e, benim için özden öte her zaman hitap ettiğim gibi açığın siyah incisi, benim de sol yanım aslan kardeşim Hızlı İmam'a demiş dayım benim için. İsmini sayamadığım tüm dostlarımıza gelsin.
0: Evet.
1: Serkan Akrancı'ya gelsin bir de. Çin'de yatmakta olan aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Memduh Biçki'ye, aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a ve Efe Şen'e. Ayrıca Park Bahçe'de bulunan değerli büyüklerim amcam ve Fırat dayıma, amcam deyince kendisini biliyor zaten, ve tüm kardeş ve dostlarımıza gelsin. Nazil'de yatmakta olan dostlarımız Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme. Ayrıca Yavuz Yaman abimin de dostları Taner ve Şirin Tunca selam ederler.
0: Aleykümselam.
1: Gecenin sözünü de söyleyerek, parçamızı isteyerek geceyi son vermek istiyorum.
0: Tamam.
1: Adımı söyle, ilgi alaka göstersinler. Soyadımı söyle, canını versinler. Parçamız da Ferhat Tunç, Bir Kanar Dağı Türküsü.
0: Bir dakika, Ferhat Tunç,
1: Bir Kanar Dağı Türküsü.
0: Kanar Dağı Türküsü. Aynen. Tamam, ben gideceğim, senin adını vereceğim bakalım oraya.
1: Tamam, ben abi aradığında şey, Mehmet abi, Emirhan abi aradığında özellikle seni götürüp gidecek.
0: Tamam.
1: Söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Kendisi de şu an bizleri dinliyor, duyuyordur zaten.
0: Eyvallah. O arar seni zaten. Ya da
1: bu
0: sen
1: arada dayım, bu arada dayım salı günü özellikle bağlanacak. Gelmeye kalktı bugün böyle bir anda.
0: O da kalkmasın. Hiç şey yapmasın.
1: Salı günü de ayaklanacak.
0: Tamam. Salı günü görüşürüz.
1: Aynen. Tamam.
0: Tamam o zaman. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize
1: Allah'a iyi bakın. Allah'a emanetsin. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 20.15 Türkiye ve Stüdyo saatlerimizle. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Şöyle bir bakalım. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Evet.
2: Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Allah razı olsun abi. Ben Aydın Açık'tan arıyorum. Enes Öcal.
0: Enes Öcal.
2: Aynen abi. Abi buradan Aytaş Demir'e.
0: Evet.
2: Barış Kaya'ya. Sabri Taşçı'ya. Oğlunun çok selamı var abi. Enlerin çok selamı var Sabri Taşçı'ya.
0: Tamam.
2: İdris Taşçı, Kadir Taşçı abi, hepsine çok selamları var. Soner İlengiz'e, Cebir'de abi, Soner İlengiz, Osey, Emo abiye, Deniz'e çok çok selamlarım var abi. Allah yardımcıları olsun inşallah.
0: Amin.
2: Abi sizden Uygar Doğanay'dan Koptum Bu Gece parçasını olarak istiyorum abi.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay Koptum Bu Gece.
2: Aynen değil mi abi?
0: Tamam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Özellikle abi Aytaş Demir ve Barış Kaya'ya çok selamlarım var.
0: Aleyküm selam.
2: Bir de abi B6'da yatan Ömürcan İlal ve Yılmaz Demir, bir de Ömer Bişki abi. Çok çok selamlarım var abi hepsine.
0: Aleyküm selam diyelim. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Allah razı olsun abi. Kolay gelsin.
0: Cümlemizden sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.16 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Vallahi bir tane bomba şarkı göndereceğim de araya sıkıştıramıyorum işte. Evet, radyolarımızı yeni açan tüm herkese de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Emirhan Selen götürecekmiş bizi. Artık Hızlı İmam arar orayı, söyler bakalım. Hemen adını söyleyeceğim. Hızlı İmam Rüstem Süzer gönderdi beni diyeceğim. Vallahi derim yani. Evet, devam edelim, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben Aydın Açık Cezaevinden Özgür Alpyörük.
0: Özgür Akyörük.
1: Alpyörük.
0: Alpyörük.
1: Evet.
0: Evet Özgür. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi, buradan kapalı olan amcam. Amcama, abilerime, kardeşlerime selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Öncelikle kapalı olan amcam İnan Alpyörük. Değerli abilerim Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Umutcan, Açıktepe. Değerli dostlarım Efe Kalkan, Suat Al, Süleyman Söyler, Serhat Tayısı, Soner Yerengiz, Halil Seren, Yakup Balan, Enes Öcal. Çin'de Açık'ta olan Kayan İtmeç, Efe Şen, burada Aydın Açık'ta olan Çınar Sansarkan, Tarık Oğlan, Ula, Ozan Çağlayan, Ömer Yalı, Ender Saçlı, Hüsem Altay, Şahan Çakır, Ali Rıza Ay, Samet Eldem,
0: evet.
1: Ender Taşçı'nın da Enes Hocalı'nın hepsine çok çok selamları var abi.
0: Evet.
1: Bir de abim Kadir Taş.
0: Evet.
1: Bir de Enes Hocalı'nın Aytaş Demir'e de Barış Kaya çok çok selamım var. Evet. Ender Taşçı'nın da babasına abi, Sabri Taşçı'ya, abisine Kadir Taşçı'ya çok çok selamım var abi.
0: Aleyküm
1: İdris
0: selam.
1: İdris Taşçı'ya bir de.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar şarkını mı?
1: Evet şarkı. Abi Tülay Maceran'dan Yıllarımı Ver.
0: Bir dakika şarkı. Tülay Maceran Yıllarımı Ver değil mi?
1: Evet abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi. Yayınlar, görüşürüz.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun.

0: Bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Enler Taşçı. Buradan D4 koğuşuna selam göndermek istiyorum da abi.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Sabri Taşçı, öncelikle reis babam selam olsun abi. Sonra İdil Taşçı, Kadir Taşçı abilerim, canım abim, onlara çok selam olsun. Göksel Çakır dayıma çok selam olsun abi. Sonra abi Özkan, Celal Özkan'a çok selam olsun abi. Cihan Dursun'a çok selam olsun. Uza abiye çok selam olsun. Saygım Uza'ya. Abi işte B6 koğuşundaki Ömer Bişik'e çok selam olsun. Ömürcan İnal abi. Hepsine buradan çok selam söylüyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Enes Öcalan'ın da buradan Yılmaz Demir'e çok selam var abi. Barış Kaya'ya, Ömürcan İnal'a.
0: Evet.
1: Tüm Kapalı'ya selam olsun abi. Sandıklara, abilerimize.
0: Aleyküm selam.
1: Aytaş Demir'e. Aleyküm selam abi. Hangi şarkı
0: söylüyor? Hangi şarkıymış?
1: Gökhan Doğanay'dan Durak abi. Durak şarkısı abi.
0: Tamam, bir dakika. Gökhan Doğanay, Durak yazdık. Bu kadar mı?
1: Evet abi. Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Çok sevdiklerimi söylüyorum abi. İyi olduğumu söylesin abi.
0: Tamam. Bu kadar mı? Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Tansel abi.
0: Evet, İzmirli Tansel. Nerelerdesin sen?
2: Vallahi buralardayım abi. Yanıyor sıcaktan.
0: Evet, kayıplardasın bu sıra.
2: Kayıplardayım bu aralar.
0: Yok değil mi sıkıntı?
2: Yok, çok şükür bir sıkıntım yok abi. Sıcak sadece. Bir de çalışıyorum, işe başladım. Teknik serviste.
0: Oh, en iyisi. Artık şeysin yani. Teknikçi olmak iyidir ha. Hep aranan eleman oluyorsun.
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Ben teknik Tansel oldum abi.
0: O da iyi. İzmirli Tansel'i sildik. Teknik Tansel. O da güzelmiş.
2: Yok abi. İzmirli Tansel gündüz nizami, akşam gayri nizami.
0: He, o zaman iyi. Kimlere sesleneceksin?
2: Abim buradan başta Aydın E-Tipi Kapalı'da bulunan aslan abim Emircan Yazıcı'ya.
0: Evet.
2: Değerli abim Mehmet Erol'a. Kıymetli abim Şafak Demir'e, Muhammed Ulu'ya, yani namı değer İzmirli Mami'ye, kardeşim Yiğitcan Kipe, Erdo Başkan'a, Şino abiye, Muhammed Duman'a, Çin Açık'ta bulunan aslan kardeşim Ekrem Tavassoğlu'na, babası Serkan abiye, Aydın Açık'ta bulunan aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Yavuz Yaman abime, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Murtake Metin Kırbaş abime, Hasan Gündoğan'a, Adnan Yörü'ye, Aşkın Yavuz'a, Aytekin Topbaş'a, Ali Rıza Ay'a, Diyar Kaya'ya, Ercan Ege'ye, Cio abiye, Tezgin Pala'ya, Cine, Çineli Berbat Nazmi'ye, Sergen Karatos'una, Mehmet Kızıltaş'a, Arnavut Emre'ye, Kadir Taş abime, Avni Cengiz'e, Adanalı Mecnun abiye, Yıldırım Yıldız'a, Doğan Şenoğlu'a, kısacası tüm sevenlerimize ve dostlarımıza çokça selam ederim abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
2: Havva Öğüt'ten Yar Yemin Olsun parçasını istiyorum.
0: Havva Öğüt.
2: Yar Yemin Olsun.
0: Yar Yemin Olsun. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet abi. Her tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın, perdeyi kader kapatır diyerek veda etmek istiyorum.
0: Eyvallah.
2: Abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Kendine iyi bak abi. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.

Evet, bu arada sizler dışarıdan dinleyenler özellikle 0532 686 7837 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazma imkanına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Ya aslında benim aklımda kalan bir şarkı var. Onu göndereceğim de. Arada böyle telefon gelir diye yapamıyorum ama ben şu şarkıyı vallahi göndereceğim ya. Hakkınızı helal edin. Özellikle tüm ben böyle son ses dinleyeceğim bu güzel türkümüzü. Özellikle tüm kader mahkumlarına benden armağan olsun. Geldi. Çok güzel ya. Dinleyin sözlerine. Arkasından bakacağız.

0: Ah, ah, parçanın güzelliği. Neyse, hadi canlı bağlantılarla devam edelim. Sonra o şarkıyı çalacağız zaten. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi ben Savaş Kalbitaş.
0: Evet Savaş.
1: Yusuf Tutuş adına seslenmek istiyorum. Kapalıda bulunan arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim ve abilerime.
0: Evet.
1: İsimlerini sayıyorum abi.
0: Say, mikrofon sende.
1: Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Serdal Mevlüt Yıldırım, can yoldaşım Muhammed Aslan, Aslan kardeşim Muhammed Cantaş, Şahin Güçlü, Uğur Bozkurt, Serdal Bozkurt, Mert Ütüncü, Serkan Uslu, Berzan Deli, Yusuf Aktin, Muratcan Güniç, Ümit Kaya, Gökhan Uslu, Bedirhan Seymen, Esen İzmirli, Batuhan Demir, Oğuzhan Demir, Serdar Sezer, Ferit Soncul, Gökhan Korkmaz.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Bir de açıkta bulunan değerli abilerim Ulaş Tekeş ve Yavuz Yaman'a çok çok saygılar ve sevgiler. Ve bir şarkı.
0: Tamam. Abi. Onu da alalım.
1: Bu şarkıda Barış Erol'un armağan olsun benden. Mustafa Özaslan Arayı şarkısı abi.
0: Bir dakika. Mustafa Özaslan.
1: Özaslan Arayı.
0: Arayın.
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet. Barış Erol'un armağan olsun abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah abi. Kolay gelsin abi.
0: Sağ olasın.

0: Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi Aydın Çin'den arıyorum.
0: Evet.
1: Germencik'ten Hikmet Temel.
0: Evet.
1: Abi Aydın Kapalı'dakinden saymak istiyorum.
0: Hadi say bakalım, mikrofonu bırak.
1: Aydın Kapalı'da yatmakta olan C8 koğuşunda Ercan Yıldız, Fariz Kar, Onur Arslan, Fırat Öğmen, İbrahim Erim, Hüseyin Kurt, Kadir Yılmaz, sonra D13 koğuşunda yatmakta olan Ali Kurtulan, İrfan Kurtulan, Deniz Açıkgöz, Ercan Akın, C13'te yatan Atakan Taşdemir'den Mustafa Kartal'a gelsin abi. Son abi.
0: Evet.
1: Çin'e L'de Kapalı'da yatmakta olan Harun Taşdemir'e, Levent Kocabaş'a gelsin abi. Bir de Çin'e açıkta yatmakta olan Atakan Taşdemir, Yusuf Baz, bunları gelsin abi. Şarkımız
2: Döneceğim bir gün.
1: Döneceğim bir gün olsun abi.
0: Bir dakika, Döneceğim. Kim söylüyordu? Hadi. Adanalı Ayhan. Ben biliyorum da siz biliyorsunuz mu diye bir sorayım dedim.
1: Aynen abi.
0: İyi bakalım, bu kadar mı?
1: Abi Atakan Taşdemir'in sana çok selamı var.
0: Aleyküm selam. Sen de söyle.
1: Tatlıyı gönderecek misin abi?
0: Ne zaman göndereceğimiş?
1: Çıkınca 3,5 sene sonra.
0: O zaman bizde diş kalmaz. Olmaz ki öyle, şimdiden göndermesi lazım.
1: Tamam abi, haftaya ayarlayacak.
0: Eyvallah.
1: Tamam abim.
0: Tamam.
1: İyi akşamlar. Allah'a emanet.
0: Sağ olasın. Evet, şimdi bir mesaj vakti. Bir mesaj okuyacağız. Mesaj sonrası şarkı. Şarkı sonrası yine canlı bağlantılarla devam edeceğim ama o mesajın sırası geldi. Hatta şöyle bir kişiyi daha alayım. Ondan sonra mesaj okuyacağım. Bilginiz olsun. Ve bakalım hemen şöyle hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Aydın Açık Cezaevinden Diyarkaya.
0: Diyarkaya.
3: Evet.
0: Evet Diyar, kimlere sesleneceksin?
3: Öncelikle Kapalı yatmakta olan arkadaşıma, dostlarıma seslenmek istiyorum.
0: Evet.
3: Osman Özçelik, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Burhan Tibari, Gökhan Uslu, Ferit Soncul, Gökhan Korkmaz, Orhan Güzel, Baran Emul, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Hakan Kaya, Ferhat Tayısı, Erhan Tayısı, Orhan Kılıç, Fecri Kılıç, Sino dayıma gelsin, Namı Değer, Polat Yavaşan, Dostum Yakup Demir, Hüseyin Furan, Melihcan, Kadir Taşçı, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Volkan Kaya'dan abi Kapalı'da bulunan kardeşi Hakan Kaya'ya gelsin. Bir de Aydın Açık Cezaevinde olan dostlarıma, kardeşlerime, çok sevdiğim abim Yavuz Yaman'a gelsin, Ulaş Tekeş'e gelsin, Abdülaziz dayıma, Maşallah Turgut, Ahmet Aykut, Enes Şişman, İnan Tutuş, Kara Reşo, Cevat Kurt, Ozan Çağlayan, Sinan Ağaç, Cihan Karasu, Cenk Erez, Yakup Önürmen, İbrahim Topdemir, Ahmet Kul, Mustafa Güzel, Baran Yağcı, Doğan Kaya, Enes Öcal, Ender Taşçı, Yakup Yaruklu.

0: yazalım.
1: Bir dakika hemen yazalım. Tülay Aceran.
0: Abi şarkı olmasın abi.
1: Ne olacak hemen söyle.
0: Gökhan Doğanay Bir Bilsen.
1: Bilsen. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Evet abi. Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet, şimdi mesaj vakti dedik ve bir mesaj okuyacağız. Ne demişler? Öncelikle selamun aleyküm. Ben Velat Arslan. Aydın'da yatmakta olan Aslan ağabeyimiz Zafer Arslan'a selam olsun. Kahpe dostlar bizi yıkamaz. Elbet bir gün kardeşlerin Baran Arslan, Sidar, Çakır ellerinden öper. Karataş'tan haberim var şarkısı armağan olsun demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Velat Arslan'dan Aydın'da yatmakta olan Aslan ağabeyimiz Zafer Arslan'a selam olsun. Kahpe dostlar bizi yıkamaz. Elbet bir gün kardeşlerin Baran Arslan, Sidar Çakır ellerinden öper demiş. Güzel bir parça istemişler. Bu güzel parçayı armağan edelim. Arkasından yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım, geldi parça.

0: Evet, devam ediyoruz. Güzel bir parça gönderdik kulaklarınıza ve devam edelim. Bu arada canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bu arada bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerimiz, mesajlarınız sıra geldiğinde size zaten özellikle ama özellikle dönüş yapılıyor. Size fırsat veriliyor yani, hemen döndüğümüz gibi mesajı okumuyoruz. Muhakkak ama muhakkak bir parça fırsatınız oluyor ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Çinler Açık Cezaevinden katılıyorum. Ben Yusuf Baz.
0: Yusuf?
1: Baz.
0: Baz.
1: Baz.
0: Evet Yusuf. Kimlere sesleneceksin?
1: Aydın Kapalı'da olan Hakan Taşdemir. Çin'e Kapalı'da olan Hakan Taşdemir. Pardon. Harun Taşdemir'miş.
0: Evet.
1: Atakan Taşdemir. Çin Hikmet Taşdemir. Aydın Kapalı'da olan Kuşadası arkadaş, Kuşadası'ndaki bütün dostlarıma, Çin'e Kapalı'da olan Kuşadası'ndaki bütün dostlarıma sesleniyorum. Az kaldı. Allah bizi hepimizi kurtaracak yakın zamanda. Sayılı günler çabuk geçer. Merak etmesinler.
0: Evet.
1: Bir de ne diyecektim? Gökhan Doğan Aydan Belalım şarkısını açar bir her. Diletir misin arkadaşlar?
0: Bir dakika. Gökhan Doğanay.
1: Evet, Belalım.
0: Belalım. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar. Teşekkür
0: ederim. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanetsin. Görüşürüz.
0: Sağ olasın.

0: diyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. 21'e kadar canlı bağlantılarımız var. 21 sonrası artık gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ve bakalım şöyle attığımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Kolay gelsin abicim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abi, sunmuş olduğunuz programdan dolayı ilk öncelikle size teşekkür ediyoruz. İstek parçalarımızı değerli kıymetli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, Çin'in el tipinde yatan değerli abimiz Harun Taşdemir'e, onun yeğenini çok çok çok selamı var. Ve yeğenine de gelsin Harun Atakan Taşdemir'e.
0: Evet.
1: Aydın el tipi kapalı cezaevinde ceza yatmakta olan, bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Allah tez zamanda hepsini onlardan kurtarsın.
0: Amin.
1: Çin el tipi açık ceza infaz kurumunda ceza yattığım dostlarım, Hikmet Temel, Yusuf Has, Atakan Taşdemir, Haydar Şen, Batuhan Vural var, çok kıymetli bir dostumuz, ona gelsin. Tarık Tayyurra'a gelsin. Yusuf Bas dostumuza gelsin. Efendim özellikle ismini sayamadığımız nice dostlara, nice dostlarımıza gelsin güzel ve değerli abim. Aydın Açık Cezaevi el tipinde ceza yatan dostumuz Yusuf Yosun'a gelsin.
0: Evet.
1: Hamza Yosun'a gelsin. Ve orada bir sürü akrabalarımız, dostlarımız var, onlara gelsin.
0: Evet.
1: Atakan Taşdemir'in Mustafa Kartal'a çok selamı var. İstek parçalar onun kendisine gelsin.
0: Evet.
1: İnşallah en güzel dilekler, temenniler onlarla olsun. Ve güzel abim, bir istek yapabiliyor muyuz?
0: Tabii ki. Söyle.
1: Güzel abim, Hacı Hoca'dan Neredesin şarkısını
0: Hacı Hoca dostlara, neredesin? Evet. Tamam.
1: Evet abi, bu şarkıyı bütün mahkum arkadaşlarıma armağan ediyorum. Başta size armağan ediyorum.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Kadın cezaevinde ceza infaz etmekte olan, bizi tanıyan bütün bayan arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Bu şarkı onlara gelsin. İnşallah onlar da çoluğuna, çocuğuna, annelerine, babalarına, eşlerine bir an evvel kavuşurlar abi.
0: Amin inşallah.
1: Bu arada benim ismim Fırat Kızılkaya, söylememiş olabilirim. Abi.
0: Evet.
1: Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Yayın hayatı. Evet abi.
0: Tamam.
1: İsterseniz daha sıralayabiliriz abi.
0: Vallahi sayacaksan say, ben kimsenin önüne geçmiyorum.
1: Teşekkür ederim güzel abim. Bak burada Atakan Taşdemir kardeşimiz var. İncirlova'dan. Saygı, sevgi, değer verilmeyi hak eden bir dostumuz. Önümüzdeki bütün parçalar bu gece ona gelsin. Kendisi doğulu bir arkadaşımız.
0: Tamam, tatlıyı veya Van'ın da peyniri çok güzel olur ha. Van,
1: evet,
0: dedin
1: evet,
0: şimdi. Atakan'ın abi, artık onun... bilmiyorum ne yapayım abi, ben şimdi ya.
1: Bunlar anadan doğarken şanslılar abi. Van gibi bir yerde doğmuşlar.
0: Evet. Evet.
1: Yemek lezzetleri, kültürleri çok zengin. Gerçekten Van Türkiye'nin nadide illerinden bir tanesi. Ve bu Atakan kardeşimiz için bir Kürtçe şarkı bir gecenin sonunda armağan edersen mutlu oluruz abi.
0: Tamam, ben ayarlarım, gönderirim.
1: Hacı Koca'dan sonra yalnız abi.
0: Bakacağız en sona. Tamam. Seninki çalacak tamam. Zaten.
1: Çok teşekkür ederim. İsim neydi abi?
0: Benim mi?
1: Evet abi.
0: İslam.
1: İslam abi, yayın altında sana başarılar diliyorum.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Bak, Atakan Taşdemir'e veriyorum, kendisine de insanı.
0: Verme. İkinciyi ben alamıyoruz. Mi? Verme.
1: He. Bir saniye abi. Ne? Bir de güzel abim, Orhan Aybars var, Aydın Kapalı Cezaevinde ceza yatan. Atakan Taşdemir'in değerli bir dostu. Ona selamlar olsun.
0: Bu kadar mı?
1: İslam abi, bu kadar güzel abim.
0: Tamam, o zaman...
1: Hacı Hoca, Neredesin şarkısını bekliyoruz abi.
0: Eyvallah. O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize
1: abi,
0: iyi bakın.
1: Yayın hayatında sana başarılar diliyorum.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Sağ ol abim.
0: Eyvallah. Görüşürüz.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abin abi ne iyisin inşallah.
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Hamdolsun, iyiyim ben de abi.
0: Allah iyilik Alo. Versin. Evet, ben dinliyorum.
1: Abi şimdi aydın kapalı ve açıklı yatmakta olan abilerimi seslemek istiyorum abi.
0: Tamam, mikrofon sende.
1: Evet, aydın kapalı yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, dayım Orhan Kirit, Ahmet Balı kardeşim, Müslüm Karadoğan abim, Perdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, Seyfettin Göl dayım, Necati Göl abi, Bilginer Gölen işlem, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, Damalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Müşko, Fethi Karadoğan kardeşim, Saffet Can kardeşim, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ kardeşim, İsmet Savaş Ballı kardeşim, İsmet Yerdem kardeşim, Tolga Gülbahar abim, Hasan Ertaş kardeşim, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, evet. Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Kahraman Güvenç abi, Nazilli Açıklı yapmakta olan değerli abim Onur Deniz, değerli abim Osman Menekşe, Ozan Küçük, Hacı Mura abim, Volkan Kaya abim, Süleyman Akal abim, Ahmet Canlı abim, Ali Berk Küçük kardeşim, Yemekhane Kralı, İsa Ergül, Aydın Öge, Mehmet Öge abim, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran,
2: Kuşaklı Mahmut da burada.
1: Kuşaklı Mahmut, Akın Sakızcı, Kudret Elçik, Tufan, Turan Sarkımtaş, Necati Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Güneyt Gezelgi abim, abi kapalı yatmakta olan değerli kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Budık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, namı değer Yage, Berkay Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı, Fırat, soy ismini şey yapamadım, Fırat var abi bir de.
0: Evet.
1: Ünal Kılınç, Osman Menekşe'nin çok çok selamı var. Abi burada bir abimizin bir notu var, onu da okuyuvereceğim.
0: Tamam, onu da oku.
1: Evet. İsmail Atasoy abime gelsin. İsmail Ülker kardeşim yine. Mehmet Özer abime gelsin. Özkan Karagöz abime gelsin. Kapalıda yatmakta olan Hüseyin
2: Çakar'dan.
1: B6 koğuşundan Bedo ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin abi.
0: Tamam.
1: İstek parçamı geçiyorum abi.
0: Nedir?
1: Abi Bergüzar, bu şarkım da değerli kardeşim İsmail Ülker'e gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Kendine iyi bak.
0: Sen abi, de Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızda kim var? Kim var? Bu arada bizlere mesaj yazan değerli dinleyicilerim, siz mesajı yazıyorsunuz ve zaten bir sıralama var. Bu sıralamaya biz müdahale etmiyoruz. Siz mesajı yazıyorsunuz. Sıranız geldiğinde size bilgi veriyoruz ve mesajınızı okuyoruz. Bilginiz olsun ve devam edelim hemen. Kim var hatta? Alo.
3: Abi selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Benim Emre Yoldaş.
0: Emre, hoş geldin.
3: Selam abi. Sıradık abi, ne yapıyorsun?
0: İyi, aynı vallahi, sen ne yapıyorsun?
3: İyi, çıkmayı bekliyoruz ama çıkamıyoruz.
0: Çıkarsın ya, ne olacak?
3: Vallahi abi, burada çinede şey yangın yandı abi, şey dağ yandı.
0: Biliyorum, ben oradaydım.
3: Vallahi biz cezaevinden izliyorduk orayı.
0: Ha, evet doğru, ben de eski cezaevinin yanından geçtim gittim hatta.
3: Vallahi.
0: Ha.
3: Vallahi selam verseydin iyiydi bize.
0: Nereden bileyim?
3: Abi ben istek yapacaktım ya.
0: Hadi yap hemen hızlıca.
3: Tamam abi. Çin'e kapalıda olan C12'de Uğur Yoldaş'a gelsin abi, amcaoğlum.
0: Evet.
3: Ondan sonra Aydın'da kapalıda olan, işçi koğuşunda olan herkese gelsin abi.
0: Evet.
3: Aydın Açık'ta olan Turgay Erdoğan'a gelsin. Doğukan Mıslıca'ya gelsin. Emir Tavukçu gelsin. Aydın Kapalı'da olan Oğuz Derede'ye gelsin abi. Evet. Ali Doğancan Doğan'a gelsin. Ali Doğan'a gelsin. Ondan sonra abi Emre Gökal'a gelsin. Rıfat Aktuman'a gelsin. Çin'de yatmakta olduğum abi açıkta. Hikmet Temel'e gelsin abi.
0: Evet.
3: Atıkan Taşdemir'e gelsin.
0: Başka?
3: Sevgi Karataş'a gelsin abi. Fırat Kızıkaya gelsin. Uğur neydi ya ismi? Unuttum ismini ya. Uğur Köken'e gelsin abi. Yankı'ya gelsin.
0: Evet.
3: Kahraman Güvence gelsin abi.
0: Tamam.
3: En çok da Uğur Yoldaş'a gelsin. Kapalı olan.
0: Ona da gelsin.
3: Efendim abi?
0: Ne göndereceğiz?
3: Abi tam benden bu kadar abi, şarkı söyleyebilir miyim?
0: Tam şarkıyı diyorum işte, ne göndereceğiz şarkıyı söyle yazayım.
3: Mihriban gönderelim abi.
0: Ne?
3: Mihriban.
0: Mihriban, tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Eyvallah abi, sağ ol.

Evet. Cezaevlerinden aramamız 21 itibariyle son buluyor. Bilginiz olsun. 21 sonrasında ne yapıyoruz? Dışarıdan gelen mesajlarla devam ediyoruz. Mesaj atan değerli dinleyicilerim, mesajınıza sıra geldiğinde size zaten yazıyorum. Çünkü hani burada 15 kişi değilim. Sadece bir kişiyim. Canlı telefon bağlantısı, sistem kontrolü, müzikler derken hani herkese cevap veremiyorum. Bazıları diyordur. Belki hani kaprisli, öyle böyle, belki içinizden bazı şeyler de diyorsunuzdur ama inanın öyle bir fırsatım yok. Yani tek başımayım. Bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani ben size bir şarkı öncesinden size haber veriyorum. Diyorum ki sıra sizde. Siz de ona göre ne yapıyorsunuz? Hazırlığınızı yapıyorsunuz. O yüzden zaten yayın biraz size gecikmeli geliyor. Gecikmeli geldiği için zaten ona fırsatınız çok çok oluyor. O konuda hani aklınıza bir şey gelmesin. Demeyin yani bu böyle şöyle havalı mavalı. Aa, biz neyse koyuz, insanoğluyuz. Ama dediğim gibi tek başına olunca bazı şeyleri artık kafa kaldırmıyor. Yaşlandık yani, yaşlandık. Hani genç de değiliz ki böyle kıpır kıpır olalım. Yaşlandırdılar bizi. Evet, Türkiye Vesto Saatleri 20.52. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Yoksa canlı bağlantıları kapatacağız.

Evet. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada her yerde yayındayız. Bu hafta itibariyle cumartesi günü yine bana amelelik yolu göründü. Fethiye'de, yani Fethiye olarak söylemeyin, Muğla'dan şöyle Sakar'dan Fethiye'ye doğru giderken artık bizi oradan da dinleyebileceksiniz. Bilginiz olsun. Zaten Kuşadası'na falan varız. İlçelerimizde varız. Fethiye'de de artık olacağız. Bilginiz olsun. Artık Fethiye tarafı da geliyor. Yani Fethiye demeyin, böyle Ortacası, işte Köyceğiz'i, buralarda artık bize kulak verecek. Oralardan da bizlere artık dinleyebileceksiniz. Bilginiz olsun. Evet.

Evet, devam edelim. Varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Aynı kişi. Vallahi şöyle yapacağım ya. Vallahi özellikle mesajlara yetişemiyorum. Vallahi mesajlara yetişemiyorum. Haklarınızı helal edin. Çünkü anlık böyle hani karşınızda bir kişi var, hemen sizle ilgilenecek gibi düşünmeyin. İnanın oranın sırasını tutmak bile çok zor. O yüzden hani kimse kusura bakmasın. Evet, canlı bağlantılarımız birazdan bitiyor. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonrasında ben canlı yayına gelecektim, İşte böyle oldu, şöyle oldu demesin. Canlı yayına gelmek isteyen gelsin. Ama bugün bağlanıp da ikinciye bağlanmaya gelen gelmesin. Hiç bağlanmamış olan varsa buyursun gelsin. Yoksa canlı yayınları kapatacağım. Artık dışarıdan canlı bağlantı alacağım. Bilginiz olsun. Evet.

Evet, devam edelim, devam edelim. Evet, bir dakika daha bekleyeceğim. Canlı bağlantıya gelen varsa gelsin. Yoksa ben artık dışarıya bağlanmak zorunda kalacağım.

0: Vallahi bunu da yıllar önce kullanıyordum bu fon müziğini. Çok eskiden böyle sabahlara kadar hani gençliğimizin verdiği o heyecanla, o istekle sabahlara kadar yayın yapardım eskiden. Ne deliymişim değil mi ya? Vallahi. Ondan sonra bu yaşta gözümüz görmez. Her yerimiz ağrımaya başlar tabii. Neden? Yaşlandık abi, kendimizi yaşlandırdık, yıprattık. O yüzden hiçbir şeyi kafanıza takmayın abi, boş verin. Olur geçer deyin, her şeye he deyin geçin yani, gülün. Güllük güneşlik, biz çok kafaya taktıktan oldu. Yıpranıyoruz yani, kendimiz yıpranıyoruz. Evet, bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi ben Aydın Açık'tan Enes Öcal.
0: Enes Öcal.
1: Aynen abi.
0: Evet Enes, kimlere seslendin?
1: Abi buradan Konya Ereğli'de yatan abim Savaş Öcal'a.
0: Evet.
1: Ondan sonra Afyon Bolvazı'nda yatan abim Yasin Öcal'a çok çok selamlarım var abi. Ondan sonra Aydın Kapalı'da yatan Ömürcan İnan, Yılmaz Demir, Aytaş Demir, Ömer Pişki, Barış Kaya, Barış Boğdu'ya çok selamlarım var abi. D4 koğuşunda yatan Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Mehmet Öztürk.
0: Evet.
1: Ceki, bunlar abi, enlerin çok çok selamları var. Açıkta olan Özgür Alpürük, Çınar Sansarkan, Ender Taşçı, Sinan Alçiçek, Ulaş Tekeş, Yusuf Tutuş, Fırat Kaya. Hepsine çok çok selamlarım var abi. Allah herkese yardımcı olsun.
0: Amin. Başka?
1: Abi senden bir parçam var. Tülay Maciran'dan ne denen? Agufugan Dilber.
0: Bir daha söyler misin? Ney Dilber?
1: Tülay Maciran'dan Agufigan Dilber.
0: Agufigan.
1: Aynen abi.
0: Dilber. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. İyi yayınlar abi. Kolay
0: Allah
1: gelsin.
0: Razı olsun. Sağ olasın.
1: Eyvallah abi.
0: Evet, varsa son bir kişi daha alacağım. Son bir kişi daha canlı bağlantıyı alacağım. Sonrasında canlı bağlantılarım bitiyor. Bilginiz olsun. Cezaevlerine ayrılan süre 21'e kadar. Bilginiz olsun. Sonrasında dışarıdan istediğiniz kadar mesaj atabilirsiniz. 23'e kadar devam ediyoruz ve bakalım son kişiyi de canlı bağlantıya alalım şöyle. Alo.
2: Selamünaleyküm abi. Nasılsın abi?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
2: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Allah razı olsun.
2: İyi abi, ben Aydın içine ne tipinden arıyorum abi, açıklar.
0: Evet.
2: Sizden bir isteğim olacaktı abi.
0: Tamam, olsun bakalım. Neymiş o?
2: Batuhan Vural A18 kuruluşuna gelsin abi.
0: Evet.
2: Kanmasınlar.
0: Neyi anlamadım?
2: Kanmasınlar şarkısını.
0: Kim söylüyor bu kanmasınları?
2: Vallahi bilmiyorum abi.
0: Ben de bilmem abi öyle. Sen şarkı ismini söylersen ben nereden bileyim? Sanatçıyı söylemen lazım.
2: Bilmiyorum abi.
0: İlla sanatçı ismi söyleyeceksin. Yoksa ben akşama kadar arasam bulamam öyle.
2: Ferhat Tunç abi. Ferhat Tunç geliyor.
0: Bir dakika. Ferhat Tunç.
2: Kanmasınlar abi.
0: Kanmasınlar.
2: Aynen abi.
0: Tamam, kanmasınlar. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanetsin abi.
0: Sağ olasın.
2: İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın. Evet, canlı bağlantılarımız bu saat itibariyle bitti. Artık dışarıdan canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Sizler bizlere sadece ve sadece WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. Bilginiz olsun.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu saat itibariyle artık cezaevlerinden bağlantı almıyoruz. Sadece ve sadece sizlerden WhatsApp üzerinden veya canlı bağlantıya katılmak isteyen değerli dinleyicilerimizi alıyoruz. Ve bakalım hattımızda kim var? Önce bir tanıyalım. Alo.
1: Alo.
0: Merhabalar, kiminle görüşüyoruz?
1: Merhabalar, İzmir'den Sidar Çakır.
0: İsmi bir daha söyle.
1: İzmir'den Sidar Çakır.
0: Tamam, kimlere sesleneceğiz?
1: Öncelikle selamun aleyküm. Aydın'da yatmakta olan Aslan Ağabeyimiz, İzmir'in Ağabeyi olan Zafer Arslan'a seslenmek istiyoruz.
0: Evet, seslenelim.
1: Zafer abim, merak etme, bugünler de geçer. Bize yapılan yanlışlar unutulmaz. Velat Arslan'ın, Baran Arslan'ın da Foça Açık'tan çok selamları var. Harun Keleş'e de çok çok selamlarımızı iletiyoruz can dostumuza. Seni çok seviyoruz. Unutma abi, elbet bir gün oradan seni alacağız en kısa sürede Allah'ın izniyle. Sen bizim ağabeyimizsin. İzmir'in ağabeyi olan Zafer Arslan'a Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısını armağan ediyorum. Ellerinden öpüyoruz.
0: Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır.
1: Zafer Yakın.
0: Tamam. Evet. Bir daha isimleri say.
1: Velat Arslan, Baran Arslan'ın Foça Açık'tan çok çok selamlarını iletiyorum abi.
0: Evet.
1: Seni çok seviyoruz. Ben de Sidar Çakır olmak üzere ellerinden öpüyoruz hepimiz. Allah'ıma emanet ol. En kısa sürede Allah'ın izniyle seni oralardan alacağız Aslan abi.
0: Bu kadar mıdır?
1: Evet abi.
0: Eklemek istediğim başka bir şey?
1: Eklemek istediğim tek başka bir şey, Allah büyüktür. Elbet bir gün.
0: O zaman
1: yapılanları unutmuyoruz.
0: Evet. O zaman şarkıyı gönderelim mi?
1: Abi gönderelim, Zafer Yakındır şarkısını Aslan Ağabeyimize gönderelim.
0: Eyvallah, gönderdik o zaman. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun abi, siz de Allah'a emanet olun. Tüm kader mahkumların Allah yardımcısı olsun.
0: Amin. Kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun.

0: Ayşe'yle işte.
1: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz ve canlı bağlantı alacağız yine. Şöyle bir bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
2: Alo.
1: Evet, Emirhan.
2: Selam aleyküm abi, kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Nasılsın İstanbul, iyisin inşallah.
1: İyiyim valla. Bugün görüştük vallahi zaten.
2: Evet abi. Doğru. İyisin değil mi abi?
1: İyiyim valla çok şükür, sen nasılsın?
2: İyi abi, Allah razı olsun. Valla ne yapayım abi, sevdiklerime sesleneyim bir.
1: Hadi seslen hızlıca o zaman.
2: Abi öncelik ben Emirhan Selen, öncelikle Açık Cezayir Fas Kurumu'ndan başlayayım, Aydın'dan abi. Abdülaziz Demir. Aslan dayım, Apo dayım benim. Ellerinden öperim. Buradan çok çok selam söylüyorum abi. Abim Ulaş Tekeş. Buradan ona çok çok selam söylüyorum abi. Abim Yavuz Yaman. Hızlı İmam. Bay Tansel. Bütün açığa çok çok selam söylüyorum abi. Buradan bir daha söyleyeyim abi. Bu Abdülaziz Demir dayım. Ulaş abim, Ulaş Tekeş. Yavuz abim. Yavuz Yaman. Hızlı İmam. İmam demişsin Emirhan'ı arayacağım İslam abiye falan. Aramadın. Ara bakayım İslam abiyle, ne diyeceğim? Ne evet. Yapacağım ya da?
1: Evet, ne yapacağımışsın sen? Emirhan yapar evet. Diyor.
2: Sıkıntı yok ya. İmam için yaparım.
1: Eyvallah.
2: Ne olacak abi? Önemli değil. Yani abi Abdülaziz Demir, Ulaş Tekeş, Yavuz abim, Yavuz Yaman, Hızlı İmam, Bay Tansel. Çok çok selamlarımı ileteceğim abi. Buradan kapayla da sesleneyim abi. Namı değer İzmirli Halil Bozkurt abim, ondan sonra Güney Demir, ondan sonra Ziya Çatalkaya, İsmail Akgün, Baran Kılıçaslan, yani beni seven, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarımı iletiyorum buradan abi.
1: Evet.
2: Yani abi ondan sonra şey şarkısını almak için ya, Ulaş abim şarkısı biliyorsun zaten abi.
1: Evet.
2: Onu bir de Fikret Delikanlı şarkısı var ya abi, Atarım Var Giderim Var.
1: Evet.
2: Onu da Kapalı Halil abime armağan etmek istiyorum abi.
1: Tamam, Atarım Var Giderim Var gelecek.
2: Ulaş abi, çok çok selam söylüyorum size abi, Allah'a emanet olun. Apo dayı ellerinden öperim Apo dayı. Yavuz abi seviyorum size abi, Allah'a emanet olun. Yavuz abi bekliyorum telefonunuzu ondan sonra abi.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Evet abi.
1: O zaman
2: teşekkür ederim abi.
1: Sen de. Allah'a emanet olduğun zaman kendine iyi bak.
2: Tamam, teşekkür ederim abi. Allah razı olsun.
1: Allah razı, senden de razı olsun. Eyvallah. Kendine iyi bak.
2: Eyvallah.
1: Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp'tan bak. Öyle bir yazıyorlar ki, abi şimdi gelsin. Şimdi diye bir şey yok. Bak, sıra neyse o şekil gider. Yani çok böyle acele bir şey varsa gel canlı yayına, canlı yayında söyle o zaman. Anladın mı? Yani şimdi gelsin diye bir şey yok bizde. Sıra neyse, hak neyse, hukuk neyse o şekilde devam ediyorum. Bu şekil lütfen, ama lütfen gelmeyin abi. Vallahi gelmeyin. Yani ben kimseye zorla bir şey yapmıyorum da, yaptırmıyorum da. Ben burada gelip bir şeyler yapmaya çalışıyorsam her şey sırayla. Ne zaman okunur? Anlatıyorum. Diyorum ki ben yayın esnasında attığınız mesajlar saate göre okunur. Yani gönderdiğin saat. Sırayla gidiyoruz. Bakın, sırayla mesajları okuyoruz. Okuyacağız. Bundan sonra 21'e kadar mesaj dinleyeceğim. Mesaj şarkı gidiyor. O yüzden yani dediğim gibi yapacağım bir şey yok. Herkesin hakkı var. O yüzden kimse kusura bakmasın. Şu parçayı dinleyelim. Sıradaki mesaja yazıyoruz şimdi.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesto saatleri 21.12. Radyolarınızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sırası gelene yazıyoruz. Sıra sizde diye. Hemen bakalım şöyle. Çin'e bir nolu L tipi kapalı cezaevinde evinden Vanlı Abdullah Karademir, kader birliği yapmış olduğum aslan kardeşim Birkan Akbay, Mutlu Erbey, Hüseyin Aktaş, Haydar Efe, Hasan Mercimek, daha sonra aslan kardeşlerim Cafer Turan, Orhan Kapkara, Şafak Kahraman, Ömer Kahraman, Muhammed Alakuş, Alperen Öksüz, Reis Ulaş Tekeş, senden cevap bekliyorum. Vanlı Apo, bu şarkı benden Hüseyin Aktaş'a gelsin demişler. Evet, bir de güzel bir parça istediler. Tabii onu göndereceğiz hemen. Mesaj okunuyor, arkasından şarkınız geliyor. Çin'e bir nolu L tipi kapalı cezaevinden Vanlı Abdullah Karademir, kader birliği yapmış olduğum aslan kardeşim Birkan Akbay, Mutlu Erbey, Hüseyin Aktaş, Haydar Efe, Hasan Mercimek, daha sonra aslan kardeşlerim Cafer Turan, Orhan Kapkara, Şafak Kahraman, Ömer Kahraman, Muhammed Alakuş, Alperen Öksüz, Reis Ulaş Tekeş, senden cevap bekliyorum. Vanlı Apo, bu şarkı benden Hüseyin Aktaş'a gelsin demişler. Güzel bir Azer Bülbül çalışması istemişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana. Yani namı değer Arap. Burada beraber yattığım dostlarım Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya, Doğukan Ölmez, Gökhan Güzel, Zafer Aslan, Tansu Selim'e selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez demiş. Güzel bir parça istemiş. Dostlarıma ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş. Değerli Yusuf Bagana. Hemen istemiş olduğu şarkıya yer vereceğiz. Şöyle bir bakalım. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana. Namı değer Arap. Demiş ki burada beraber yattığım dostlarım Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya, Doğukan Ölmez, Gökhan Güzel, Zafer Aslan, Tansu Selim'e selam olsun. Şöyle de güzel bir söz eklemiş. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez demiş. Dostlarıma ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş bu güzel parça. Haydi bakalım hep birlikte gönderiyoruz. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya gelsin bu güzel parça.

0: Gümüş'le Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki mesajlarla devam edelim hemen. Bu arada tekrar hatırlatıyorum bakın. Sizler mesajınızı atıyorsunuz. Sıranız geldiğinde zaten mesajınıza size yazılıyor. Sonra okunuyor mesajınız. Sonrasında da size okundu diye de tekrardan not düşülüyor. Bilginiz olsun. Bu arada size yazdığımızda zaten bir şarkı öncesinde yazıyoruz. Sıra sizde diye bilginiz olsun. Evet, sıradaki mesajla devam edelim hemen. Abi öncelikle selamun aleyküm, ben Mustafa Yüksel. Şu an izindeyim. Kapalıya açığa sesleneceğim. En güzel parçalar bayan koğuşunda bulunan değerli arkadaşım. Bugün doğum günü olan Deniz Dikmen'e gelsin. Doğum gününü kutlarım ve koğuş arkadaşlara elveda ve yağmur. Ve en değerlime gelsin tüm güzel parçalar. Nazilli açıkta bulunan değerli dayım Hacı Muro dayıma gelsin. Beni arayın dayı. Tüm güzel parçalar sana gelsin İslam abim. Allah işini gücünü rast getirsin inşallah değerli abim demiş değerli Mustafa. Özellikle ama özellikle Mustafa Yüksel'den bugün doğum günü olan Deniz Dikmen'e özellikle doğum gününü kutlarım demiş. Ayrıca koğuş arkadaşları elveda ve yağmur. Ve ayrıca en değerlime gelsin tüm güzel parçalar demiş. Ayrıca değerli dayım Hacı Muro dayıma da gelsin. Beni arayın dayı demiş. Bilginiz olsun. Arayın demiş. Evet. Devam ediyoruz hemen sıradaki mesajımızla. Aydın Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan koğuş mesulü Reis Celal Önler'e, Fırat Önler, Nihat Önler, Serhat Önler, Cahit Önler, Ömer Önler, Ergin Önler, Sezgin Önler, Cengiz Önler, Burhan Önler, Kenan Önler, Yunus Karasu, Orhan Önler, Yılmaz Önler, Ahmet Önler, Emircan Önler, Furkan Tezcan selamları var. Bu şarkı Önler ailesinden sana gelsin. Elbet bir gün Celocan, seni çok ama çok seviyoruz denmiş.

0: demişler, o parçaya yer vereceğiz şimdi. Özellikle ama özellikle tüm Önler ailesinden Celal Önler'e özellikle tüm güzel parçalar geliyor. Hemen mesajı şöyle kısaca bir okuyalım. Aydın kapalı cezaevinde 12 koğuşunda yatmakta olan koğuş mesulü reis Celal Önler. Özellikle Celal Önler'e. Fırat Önler, Nihat Önler, Serhat Önler, Cahit Önler, Ömer Önler, Ergin Önler, Sezgin Önler, Cengiz Önler, Burhan Önler, Kenan Önler, Yunus Karasu, Orhan Önler, Yılmaz Önler, Ahmet Önler, Emircan Önler, Furkan Tezcan selamları var. Bu şarkı Önler ailesinden sana gelsin. Elbet bir gün Cel Hocan, seni çok ama çok seviyoruz demişler. Ve hemen şu güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım.
1: De pahizeki perverde bu. Projlu ber ava bu. Kolun cindayı kamın he bu. De davya şevin reş mina rojeki sor çavat edini. Day kamıncı beşin per gran tu an edini bra. De hemiz ana hel ne hatı bu. Ciranan gotu bu ev kur ve bebe merhaseki mezin. Bu ha bahset edikirtin day kamın. O sal bi kefin bahare hatine, o bi gemginya bahize buhurine de servar edersi mera. Tüci bi zulm zora çakuçi zalman mezim buyi. Bi agire dile dayikan şavuti. Da dile khoy şavuti bi ava çemi derdu kula, bi çemi munzure avda bra. Lauma buyi polat, buyi egiteki merhas, o khofu tırsketi dile ne yara. Ciranan ne şaşkotu bu. Der ruye wan fıkara reş der nexist. Ruye teyken

Evet, Türkiye ve Söz saatimiz 21.36. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sizler 0532 686 7837 numaralı hattın WhatsApp'tan bizlere yazabiliyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz ve sıranız geldiğinde size yazılıyor, bilginiz olsun. Evet, şimdi sıradaki mesajımıza hemen geçelim hızlı hızlı. Bu şarkı B6 koğuşundaki sevgilim Anıl Güneş'e gelsin. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Hasret içime yaksa da sevgim hiç eksilmiyor. Seni beklemek benim için bir yük değil, en güzel umut. Kavuşacağımız güne kadar kalbim hep seninle. Seni çok ama çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemişler. O parçayı hemen ayarlayalım şöyle. O parçayı göndereceğiz şimdi ve şöyle mesajını hemen üstünden geçelim hızlıca. Bu şarkı B6 koğuşundaki sevgilim Anıl Güneş'e. Özellikle Anıl Güneş'e geliyor. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Hasret içimi yaksa da sevgim hiç eksilmiyor. Seni beklemek benim için bir yük değil, en güzel umut. Kavuşacağımız güne kadar kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Anıl Güneş için dinliyoruz bu güzel parçayı. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.43 yaptık Türkiye ve Sio saatlerimizi ve sıradaki mesajlar devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Maraşlı tamirci Hasan. Çin'e bir nolu kapalı cezaevi A15 koğuşunda yatmakta olan koğuş mesulümüz Aslan abim canlı Abdullah Karademir'e, ondan da Aslan kardeşleri bombacı Dilkan Akbay, Orhan Kapkara, Ömer Karaman, Cafer selam olsun, Uygar Doğanay gelir gelir demişler. Ayarlayalım hemen o güzel parçayı. Evet, Uygar Doğanay'dan gelir gelir gelecek kulaklarınıza ve bakalım hemen tekrardan mesajı şöyle bir üstünden geçelim. Selamun aleyküm, ben Maraşlı tamirci Hasan. Çin'e bir nolu kapalı cezaevi A15 koğuşunda yatmakta olan koğuş mesulümüz Aslan abim canlı Abdullah Karademir'e, ondan da Aslan kardeşleri bombacı Dilkan Akbay, Orhan Kapkara, Ömer Karaman, Cafer selam olsun, Uygar Doğanay gelir gelir demişler. Hemen o güzel parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor hemen hızlıca. Sıradaki mesajdan devam edelim. Nazilli tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda bulunan amcaoğlum Oğuz Kanara, E5 koğuşundaki dostum Onur Yazıcı'ya, C10 koğuşunda bulunan dostumuz Umut Gölge'ye ve koğuşunu bilmediğim abim Göksel Akgüz'e, ayrıyetten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olsunlar. Oğuz'un gözlerinden öperim demiş. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün denmiş ve güzel bir parça istenmiş, göndereceğim. Evet, hemen şöyle mesajımızı okuyalım. Nazilli tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda bulunan amca oğlum Oğuz Kanara, E5 koğuşundaki dostum Onur Yazıcı'ya, C10 koğuşunda bulunan dostumuz Umut Gölge'ye ve koğuşunu bilmediğim abim Göksel Akgüz'e, ayrıyetten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olsunlar. Oğuz'un gözlerinden öperim demiş ve o şarkıyı hemen gönderelim. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün demişler. Haydi bakalım, istenilen parçayı gönderiyoruz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen sıradaki mesajlarla şöyle hızlı hızlı bir devam edelim. Ben Rabia Avunç, Aydın E tipi, kabir koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Seni çok seviyorum. Cezaevinden izinli olduğum için görüşüne giremiyormuşum. Annene para attım evraklar için, yarın halledecekmiş. Seni seviyorum ve seni çok özledim. Kızlara da selam, öptüm demiş.

Evet. Hemen şöyle bakalım. Ben Rabia Avunç, Aydın E tipi, K1 koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Seni çok seviyorum. Cezaevinden izinli olduğum için görüşüne giremiyormuşum. Annene para attım evraklar için. Yarın halledecekmiş. Seni seviyorum ve seni çok özledim. Kızlara da selam demişler. Ve hemen diğer mesajımızla devam edelim. Selamun aleyküm. Ben E5 koğuşundan Gencay Nazlım. Öncelikle koğuş mensubu Reis Ömer Baykan, Ormancı Yasin, El Koppo, Hilmi Ceylan, Reis'in yoldaşı Hakan Tekel abime, namı değer Onur Yazıcı, Onur Kesen, Kaan Karakoyun, Mevlan Can, D3 koğuşunda yatmakta olan Mustafa Rüzgar abime, E4 koğuşunda yatmakta olan Kemal Çetin abime, Maze, Emre Özen, Ender Ertem'e, abilerim selam olsun herkese. Devrim Çelik'ten Zulüm Kokar parçasını armağan ediyorum demişler. Hemen parçalarını göndereceğiz. Şöyle hemen bir daha baştan okuyalım isimleri. Bu arada değerli Güven abime de sevgiler selamlar olsun. Dinliyor büyük ihtimal, ondan arıyor beni. Konuşurken açamıyoruz abi maalesef. Evet, selamun aleyküm, ben E5 koğuşundan Gencay Nazlım. Öncelikle koğuş mensubu Reis Ömer Baykan, Ormancı Yasin, El Kappo, Hilmi Ceylan, Reis'in yoldaşı Hakan Tekel abime, namı değer demişler. Onur Yazıcı, Onur Kesen, Kaan Karakoyun, Mevlan Çan, D3 koğuşunda yatmakta olan Mustafa Rüzgar abime, E4 koğuşunda yatmakta olan Kemal Çetin abime, Maze, Emre Özen, Ender Ertem'e, abilerim selam olsun herkese demiş Gencay Nazlım. Bu arada bakın, WhatsApp hattını arayan değerli dinleyicim, Ararsanız en sonunda engellenirsiniz. Bilginiz olsun. Özellikle ama özellikle bu saydığım isimlere Gencay Nazlım'dan geliyor bu güzel parça. Hep birlikte dinliyoruz, arkasından yine buradayız.

Evet, hemen hızlı hızlı sıradaki mesajla devam edelim. Şöyle bir bakalım hemen sıradaki mesajı, zaten yazdık sıra sizde diye. Gökhan'ım, sen benim yarım değil tamamımmışsın. Yokluğun ağır geliyor ama sevgin bana güç oluyor. Gözlerine ömrümü, yoluna canımı koyarım. Sabret aslanım. Bu hasretin de bir sonu var. Seni canımdan öte seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde B10 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Güzel'e sevdiği Ecem'den çok sevgilerle demiş değerli dinleyicimiz. Güzel bir de parça istemiş. Evet, parçamızı göndereceğiz. Şöyle hemen mesajının bir üstünden geçelim. Gökhan'ım, sen benim yarım değil tamamınmışım. Yokluğun ağır geliyor ama sevgin bana güç oluyor. Gözlerine ömrümü, yoluna canımı koyarım. Sabret aslanım, bu hasretin de bir sonu var. Seni canımdan öte seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde B10 koğuşunda yatan Gökhan Güzel'e sevdiği Ecem'den özellikle geliyor bu söz. Gökhan Güzel için bu güzel parçayı dinliyoruz. Hadi bakalım hep birlikte, Uygar Doğanay gel diyor.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Evet, radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Sizler neredesiniz? Nerelerdesiniz? Kiminlesiniz? Neler yapıyorsunuz?

0: Evet. Şimdi sıradaki mesajımız neymiş bakalım, hemen şunu okuyayım. Bu benden olsun. D2 koğuşunda yatan abim Serkan Uslu, bu şarkı benden sana gelsin elbet bir gün. Serkan Uslu ve Celal Önler'e demişler. Gönderelim istedikleri şarkıyı. Özellikle ama özellikle D2 koğuşunda yatan abim Serkan Uslu, bu şarkı benden sana gelsin elbet bir gün. Serkan Uslu ve Celal Önler için dinliyoruz bu güzel parçayı.
1: Anlaman gerek beni. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kim olursan ol, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda iki gözün. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık edecek gözlerin, sevdiğim aynı benim gibi bulduğu bir cam kenarında. Ve işte o zaman anlamaya çalışacaksın ben ama iç içten geçmiş olacak. Hani bitmez dediğimiz ne aşklar ne sevdalar bitmiş olacak sevdiğim. Ben seni bulduğumda, ben seni tanıdığımda nasıl sevindim biliyor musun? Hani ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir? İşte aynen öyle.

Sen eskiden giderken her şeyin bende kalırdı. Çünkü bana döneceksin. Ya çünkü benim olacaksın. Şimdi her şeyini alıp öylece çekip gidiyor musun? Geri dönmeyecek misin yani? Benim olmayacak mısın artık? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Bir ses kapatsın gözlerimin bozuk anasın. Sen de haklısın sevdiğim. Sen de haklısın yüreğim. İki gözüm. Bak bütün iyi kalpli amcaları birer birer kaybettik. Seyfi baba da gitti. Azer babayı da kaybetti. Ulan Müslüm baba da gitti. Kıvırcık Ali de arkasından gitti. Sana bizim gibi işi gücü bilmez. Cellalara merdalara kaldı. Oy oy oy oy. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Ulan bak yine şapşal ettin bizi be. Ama ne güzel bitmişti. Ne güzel sona ermişti bu pembe gerçek dizi. Hani sen filmin son sahnesinde yamuk yapıp ben arkadaşım Özkan'ın yanında acayip refüze etmiştin. Hani bir tek o gün çarpıp kaçtığınız hayvan gaza yanmıştı yüreğiniz. Bir de benim manyak gibi sızlayan deli kalbime. Merhaba Nalan, kadersizim, kısmetsizim, ağrıyan belim, sancıyan dizim, merhaba. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Merhaba. Ulan ben sana bakardım. Dolardım. Yağmazdım bulutlar gibi. Ulan ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. İşte aynen öyle. Ulan o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de adamın üstünden geçer ya. İşte aynen öyle. Merhaba Nalan, sen de haklısın. Bak, buralar acımızı kaldıramayacağımız kadar dardı. Tersine gidiyordu her şey. Ulan anlam veremediğim bir şeyler vardı baba. Altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de Allahsız kitapsızın çocukları gözünü dikmiş bizim aşkımıza, sevdamıza bakıyorlar. Ne oldu size be güzel insanlar? Kime ne dedik baba? Kime ne yaptık? Şimdi sen hangi anası kılıklı züppeye meze ettin bizim kahkahalarımızı? Ulan şimdi hangi yıldızlı otel çarşaf serdi de barındırdı sizi? Ulan Allah sizin kızı, şimdi hangi musalla taşı temizler benim sana olan bu masum sevgimi, senin bana ettiğin bu ihaneti? Merhaba iki gözüm, merhaba ciğerim, merhaba kalbim. Dur gitme. Hani diyorum ya hep,

Evet, devam ediyoruz. Sıradaki mesajla devam edelim. Ne demişler, ne demişler? Sıradaki parça Dostum Ümit Kaya'ya demişler. Mesajda her şey gönlünce olur inşallah dostum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Ümit Kaya'ya. Ümit Kaya'ya. Bu istenilen parça gelecek, güzel bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan. Dostum dostum her şey gönlünce olur inşallah dostum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle dostum Ümit Kaya'ya armağan olsun demiş. Biz de ne yapalım? O güzel parçaya yer verelim değil mi? Evet, Ahmet Kaya'dan dostum dostum özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Ümit Kaya'ya özellikle armağan oluyor. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hattımızda bir konuğumuz var. Bir bakalım, önce onu bir tanıyalım. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: Hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş'tan arıyorum. Fatmalı köyünden.
0: Ta Kahramanmaraş'tan.
1: Evet.
0: Hüseyin, nasılsın?
1: Allah'a şükür abi, sen nasılsın?
0: İyiyim vallahi ben de. Ta Kahramanmaraş'tan ulaştın bizlere yani.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Ben kardeşim için aradım da, cezaevinde bizi dinliyor kendisi şu an.
0: Tamam.
1: Çin'e bir nolu A tipi, A tipi 15. koğuşta kalıyor diye biliyor.
0: Evet.
1: Orada Haydar Efe Yavşan'la Hasan Mercime'ye selam olarak gönderiyorum.
0: Tamam.
1: Dedesi Hasan Mercimek, emmisi İlyas Mercimek, babası Ejder Mercimek, annesi Ejder Mercimen ve nenesi Selma Mercimen, çok selamı var.
0: Evet.
1: Kendini ferah tuttun. Haydar Efe Yavşan da kendini ferah tuttun. Bütün mahkumlara da ferah tutsun. Herkes bir gün çağacak.
0: Yani orada güçlü dursun değil mi?
1: Evet, güçlü
0: arkasında
1: dursun.
0: Arkasında dağ gibi biz varız.
1: Evet, arkasında abisi var.
0: Evet.
1: Bir de kardeşinden küçük bir not var.
0: Tamam, oku.
2: Anneni çok seviyorum.
0: Ver anneni de, ver annen de konuşsun. O da sesini duyursun. Ver anneni babanı, kim varsa yanında ver, herkes sesini duyursun hadi.
2: Hasan'a selamlar. Hasan Mercime ile Haydar Efe'ye.
3: Yani orada güçlü dursun değil mi?
0: Onu duyma orayı. Sen konuşmaya devam et.
1: Neyse abi, sağ ol. Cümleten tüm mahkumlara ne demeyi bilmiyorum da artık. Yani inşallah, yani diyemedim abi, kusura bakma.
0: Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben anladım evet. Seni. Sen de bizdensin. Sıkıntı yok. Sen isimleri bir daha say.
1: Hasan Mercimek ve Haydar Efe Yavşan ve bütün koğuştaki adamlara selamlarla abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Sağ ol.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Allah'a emanet abi.
0: Sağ olasın. İşte böyle aileleriniz dağ gibi dimdik ayakta duruyor dışarıda. Sizler orada canlarınızı sıkıp hiçbir şeye üzülmeyin. İşte diyorum ya, her zaman arkanızda duranlar var. O yüzden kendinizi oralarda üzüp müzmeyin ya, valla. Selamun aleyküm, ben Maraşlı Hacı Hüseyin Mercimek. Benim kardeşim Hasan Mercimek Çin'e bir nolu kapalı cezaevi A15 koğuşunda yatmakta. Emmisi İlyas Mercimek, babası Ejder Mercimek, annesi Mihriban Mercimek, dedesi Hasan Mercimek'in çok çok selamları var demiş. Seni çok özledik kardeşim. Tez günde inşallah demiş. Özellikle ama özellikle Hasan Mercimek'e. Çin'e bir nolu kapalı cezaevi A15 koğuşunda yatmakta. Özellikle Hasan Mercimek'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Haydi bakalım. Ne yapalım? İstenilen parçayı bir gönderelim mi? Bir parça istediler. Haydi bakalım, gelsin gelsin. Nerede o? Önce onu bir bulalım. Evet. Şöyle. Bu arada Kubilay abi de dinliyor herhalde. Kubilay abime de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Duyuyorsa beni, ona da sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Evet, Türkiye Vestio saatlerimizde 22:22 oldu. Bu arada gelen mesajlarınız var. Şimdi sırası gelene zaten yazacağım şu şarkıyı girdikten sonra. Evet, istenilen parça Metin Işık kardeşim geldi. Hep birlikte dinleyelim. Onun hemen sonrası yine buradayız. Haydi bakalım.

0: Artık Türkiye ve stüdyo saatlerini bu arada değerli Kubilay abime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Abi WhatsApp'tan yazdım diyorsun ama yok abi bir şey. Haberin olsun, bir bak oraya da yanlış olmasın. Özellikle Kubilay abime ve değerli eşine tüm güzel parçalar armağan olacak. Evet, bir mesajımız daha var. Şöyle hemen onu bir okuyalım. Canım dayım Barış Ak demiş. Canım dayım Barış Ak'a selam olsun. Can dostları Süleyman, Yavuz, Uğur, Ecevit, Turgay, Yasan, Celil, Güliç, Gökhan Tezel, Celep Şahin, Barkan Barka'dan demişler. Bütün kader mahkumlarına armağan olsun demişler. Valla gelen mesajı direkt okuyorum yani. Direkt ne yazıyorsa onu okuyorum. Canım dayım Barış Ak'a selam olsun. Can dostları Süleyman, Yavuz, Uğur, Ecevit, Turgay, Yasan, Celil, Güliç, Gökhan Tezel, Celep Şahin, Barkar'dan bütün kader mahkumlarına armağan olsun demişler. Ahmet Şafak'tan bir parça istemişler. O güzel parçayı hazırsak gönderiyoruz. Haydi bakalım, Ahmet Şafak geliyor. Neyleyim? Bunun hemen sonrasında sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz. Özellikle ama özellikle Barış Ak'a geliyor bu güzel parça. Ondan da Süleyman, Yavuz, Uğur, Ecevit, Turgay Yasan, Celil Güliç, Gökhan Tezel, Celep Şahin, Barkar'dan tüm kader mahkumları için. Haydi bakalım.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.34. Evet, sırada yine güzel bir parçamız var. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Edip Akbayram'dan Hasretinde Yandı Gönlüm. Yeşil gözlü eşime gelsin demiş. Özellikle ama özellikle değerli Kubilay abimden Yeşil Gözlü Eşime diye istenmiş bu güzel parçamız. Hep birlikte dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

dinledik değerli Kubilay abime ve değerli eşi için gönderdik bu güzel parçayı. Evet. Türkiye Vesto saatlerimiz 22.38. Sizler 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz ve son mesajımızı da okuyalım bugünkü. Değil mi?

Öncelikle selamun aleyküm. Aydın Çin'e L tipi kapalı cezaevi B13 koğuşundan peşmen. Namı değer Adanalı. Aynı koğuşta bulunan canım kanım Özcan Öztürk. Cafer Turhan Sinan Sevik. Sinan Aslan Şafak Kahraman Ömer Sanaçık. Şan açık diyelim. Farklı koğuş A15'te bulunan canımı kanımız Aslan abilerim Cengiz Ilgaz Murat Abdurrahman Şenol dayıların dayısı Mehmet Özbay namı değer Halo Aslanların aslanı kardeşim Hüseyin Ataş'a selam olsun denmiş. Altıncı adımı atarken yedinci adımdan gelen kudreti kimseye lanetler olsun. Paramı ne demiş? Paramıdır. İnsanın kendi kıymetini her yerde kullanmış hain pazarı bizler güneşsiz bu pazardan olur yazar demiş.

Evet. Aydın Çineli tipi cezaevi B13 koğuşundan peşmen. Namı değer Adanalı aynı koğuşta bulunan canım kanım Özcan Öztürk. Cafer Turhan, Sinan Sevik, Sinan Aslan, Şafak Karaman, Ömer Şanaçık. A15'te bulunan canımız kanımız aslan abilerim Cengiz Ilgaz, Murat Abdurrahman, Şenol dayıların dayısı Mehmet Özbay, namı değer Halo. Aslanların aslanı kardeşim Hüseyin Ataş'a selam olsun demişler. 6. adımı atarken 7. adımdan gelen kudreti kimseye lanetler demiş. Lanetler olsun paramızdır. Para mıdır insanın kendi kıymetini her yerde kullanmış hain pazarı, bizler güneşsiz bu pazardan olur yazar demiş değerli dinleyicimiz. Evet. Tüm güzel parçalar onlara da armağan oluyor. Ve şöyle güzel parça göndereceğim. Benden özellikle gelsin. Yarım kalmıştı bu canlı bağlantılardan dolayı. Gönderelim. Arkasından veda yapacağız.

0: Evet, artık ben vedamı yapayım. Türkiye ve Sos saatleri 22.45. Bugün de yayında beni yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarıma kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, yine ölmez sağ kalırsak haftaya salı günü yine burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tüm güzel parçalar sizler için geliyor. Bu da benden veda olsun. Haydi bakalım, geldi güzel bir parça. Evet, bu şarkı sonrası sizlerin seçmiş olduğu parçalar kulaktan solaşmaya devam edecek. Tabii ki arşivde bulunan şarkılar gelecek. Olmayanlar maalesef ama maalesef yerine başka şarkı çalacak. Bilginiz olsun, tüm güzel parçalar tüm kader mahkumlarına. Haydi bakalım.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü.

0: Aleyküm.
1: Aleykümselam abi.
0: Evet, bugün sizlere Ankara için yeni olsa da bulunduğu bölgede gerçekten ismini kanıtlamış güzel bir kardeşim tanıtacağım. Hacan Öner. Doğru mu kardeşim?
2: Evet abi.
0: Hacanım hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Nereden geldin? Bize bir kendini anlat.
2: Abi Konya Ereğli'den geliyorum.
0: Konya Ereğli'den geliyorsun.
2: Aynen.
0: Çalıp okuyorsun tabii.
2: Elimizden geldiği kadar çalıp söylemeye çalışıyoruz. İnternetten işte sürekli takip ediyordum sizi.
0: Eyvallah, sağ olasın.
2: Biraz heyecanlıyım.
0: O heyecan hep bize de var, merak etme zaten. Orada gibi... arkadaşlar da gülüyorlar bak şu anda.
2: Aynen. Senin gibi değerli bir isimle çalışmak ve burada olmak benim için gerçekten gurur verici.
0: O gurur, o şeref bize ait kardeşim, sağ olasın.
2: Allah razı olsun abi.
0: Acan, nerelere düğüne gidersin, nerelerde sevilirsin, nerelerde tutulursun sen?
2: Abi nereden davet olursak gidiyoruz.
0: Öyle mi? Genelde çalıştığın bulunduğun
2: yerler? Genelde çalıştığımız işte Ereğli'dir, Niğde bölgesidir, Bor, köyleri.
0: Genelde türkü çok herhalde fazla okuyorsun.
2: Aynen abi, Bozlak, türkü.
0: Peki.
2: Bu çalıp söyleyeceğimiz eser de zaten benim değerli dayıma ait sözleri, Yusuf İsim Yeşilay.
0: Neydi? Yusuf Yeşilay.
2: Aynen abi.
0: Eline koluna ağzına yüreğine sağlık diyelim. Onu da. Öyle. Bir dinleyelim bakalım seni.
2: Tamam abi, inşallah.
0: Aşk Müzik Prodüksiyonu'nu takip edenler de seni dinlesinler, bir tanısınlar.
2: Aynen.
0: Bakalım inşallah.
2: İnşallah,
0: olur mu?
2: İnşallah.
0: Buradan Konya'da selamlar olsun o zaman.
2: Aynen. Peki. Konya Ereğli'ye selamlar olsun.
0: Hadi kolay gelsin sana.
2: Eyvallah, sağ ol abi.

0: Çok çok mersi.
1: Evet, lütfen yürekten söyleyelim. Eğlenebiliyor muyuz? Ben alkış hiç nasıl eğlenebilirim?

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

Kolay FM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Hay FM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında Hay FM 100.5'te. İnsana da...

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

Alay FM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında Ay FM 100.5'te. İnsana dair